Kralın özü. Kurudu şimdi hep sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sevmesin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri, yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık, şeytana kanmaya gözlerim dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini, gönlümde gezme.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden?
2: Çünkü seni hala diller gibi seviyorum Dil. Çok uğraştım seni unutmak için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık Dil. Anlamıyor musun? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacağız. Tekrar kalbimi yalanlarımla delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz,

Aşkım iki günlük iptila, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

Annem. Yaş 40 oldum. 30 yılım gurbet oldu annem. Hep içimde bir özlem, hep içimde bir hasretim annem. 30 yılın gurbetinde acılar çektim. Aç yattım. Bazen köprü altlarını evim, bazen parkları bahçemi sandım. Amanım seni çok özledim ya. Kardeşlerimle oynamayı, hani sen kızardın ya benim. Babam kızdığında döverdi bizi. Ya insan babasının dövmesini özler mi? Onu da özledim be anam. Babamın dövmesini de özledim. Seni çok seviyorum anam. Seni çok

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.

0: yanılsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, diriler ölüp diriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
2: Avucunu son bir defa

Gençlerim senden vazgeçme, umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşya falında ülkemin yıldızı çırmak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı alsındı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek

Ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim.

0: sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ürün.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Ben T1 C7'den Ferhat Turgay, değerli abi dostlarım, İbrahim Erişen, Tweet'i Muhammed Aydın, Yunus Ülker, Keko Fırat Öztaş Deren, Osman Temel Sergen, Temel Erdi Bilgiç, İsmail Bilgiç, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Fırat Korkmaz, Halil Karagöz, Ahmet Kartal, Ekrem Birlik ve ailesi ve Serdar Koyuncu ve ailesi, Fırat Gizgin ve ailesi, Samet Özdemir, Emir Özdemir, ayrıca T4'te olan Ayhan Yalçın, Ramazan Koyuncu, Ramazan Yıldırım, bu canlara veretten roman olur, çalarsan sevinirim Murat abim. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, derli abi dostlar, Muhammed Sayın Eray, Deniz Oyman, Ferit Saçlı, Orhan Siyakuş, Hakan Kuş, Hilmi Öz, Kahraman Kubilay, Bozbey, Kürt Aydın, Demirbaş, Berkant Alsever, Şehmus Kurcan, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Kerim Bakır, Devran Karan. Ayrıca yakışıklı abim Ayhan Yalçın, Ramazan Koyuncu, Ramazan Yıldırım, bu canlara Poezi'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı, C8'den Ben Papatya Kalkan. B2'de bulunan Eda Onay radyo başına. Mesajını aldım, ben iyiyim, seni özledim, çok seviyorum. Kendine iyi bak, dikkatli ol, değerlim Eda Onay'a Uygar Donay'dan. Bu gönlümün sultanı sensin, sana ve C8'de bulunan Durdane Güleç, Burcu Güneş Çalan, Ayşe Yaprak ve Asiye Dişçi armağan olsun. Ben T3B16 Koç'tan Remzi Tekdemir, değerli dostlarım İlkan Öztürk, İshak Ünal, Akın Okan Tekinay, Cengiz Hışırcı, Yavuz Bal, Murat YK, Gürçeşme'den Mustafa Çakır, Ruhat Kadir Üstünda, Engin Avşar, Şükrü Kaya, Yılmaz Güneysak, C17 Koç'un değerli kardeşim Tolga Yalur'a selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Yeşildere'den Remzi Tekdemir, aleyküm selam Remzi kardeşim, sağ olasın. Abi iyi yayınlar diliyorum, ben Buca'dan Hasan Girgin, sağ ol Hasan kardeşim. Şakran Kadın Kapalı, C9 Koşun'a yatmakta olan sevdam can parçam Ecem'e, seni çok ama çok seviyorum, canımın canı güzelim benim. Kendine çok iyi bak, yüzüne sakın yer verme, sabredeceğiz, güzel günler yakındır ömrüm. Allah'a emanet ol sevdiğim, tüm dost sofranı paylaştığın arkadaşlarına da selamlarım bakidir. Allah'a emanetsin güzel gözlüm, Rabbim yar ve yardımcın olsun. Kardeşlerim, şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp'tan koğuş mesajlarını, sabit koğuş mesajlarının bir kısmını çeyrek geçeye kadar okuyayım. Sonrasında kayıt mesajları devreye girecek. Kulağınız radyoda olsun kardeşlerim. Şimdi WhatsApp'tan her gün standart okuduğum koğuş mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında bir şarkı, sonrasında yeni ilave ve yenilenen kayıt mesajlarımızın bir kısmını saat 9-10 geçeye kadar paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun abi kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Muhittin Çalışkan, yani Muti, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım, Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuy, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Ve son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, var sötesi onu da yaşadı, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Çağlar Çakır, aleyküm selam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı Namıder, Mege Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli ve Bekeş'e selamlar olsun. Bülent Yazdan, Aydın Nazil'de yatan Aslan dayım diyar Yurteli ve Kadir Yurteli'ye selam olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekeş'e selamlar olsun. Halit Birgiç'ten Bizi Kılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8 Koç'tan Emircan Adiyek, aleyküm selam Emircan kardeşim. Senin aracının ile abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu ve bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Ava, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK58 Koğuş'tan Rüzgar Özdemir. Aynı Koğuş'ta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere

Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, Teyki, B7'de yatmakta olan Derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, Üçnoğlu'da yatmakta olan abim Ogür Oktay, Yusuf Söylemez, Manaman Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Selamünaleyküm Kalo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleykümselam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim derli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere ve Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sab, Baran Güven, Devran Tercan Atakan, Koçak Doğukan, Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygusuz ve bu derli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Kalı Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Davran Tercan, Ta Yasin, Yılmaz Olcay, Gördesli Baran Güven, Murat Sevuk, farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Arımak, selam ve sevgim Baki'dir. Aynı koğuşta bulundum Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Para Tercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret, bunu bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan. Metri Sönü'nün şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Taner Demir, Birnoğlu'da yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz, o gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 duvar ve bir ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracının da Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaş Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşe, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ve ismini zikredemedim tüm Çili Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. T2B8'deki kardeşlerim, beni duyan var ise sizden ricam Sertaç ve Ege kardeşlerim, mesajlarınız her gün bu saatte okunur, bilginiz olsun. Dedemiz aradı, dedi ki Murat kardeşim mesajlar okunmuyormuş, duymuyorlarmış. Saatlerimiz denk değil. Ege kardeşim, Ege Ürkmez ve Sertaç Akın. Sertaç'ım, deden aradı söyledi ama her akşam okunuyor bu saatlerde, bilgin olsun. Radyoda olsun kulağınız, en azından siz de kendiniz duymuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuşlan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatyo Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Erten, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozaka Yeşilört çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar, keskinleştik şarkı. Yener Çevik, parçanın adı yok. Murat abi sesine sağlık, sağ ol Doğukan kardeşim benim. Murat abi kolay gelsin, ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kadar birliği yapmakta oldum aslan kardeşim Arif Tarla kardeşime, onun aynı kandan olmasa da candan olan T1 John 8'de yatmakta olan kaleli Beşir Acar'a, koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Ve bizi tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle, rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan, Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrularım. Ben T2A4 koğuştan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etingül, Cihat Sert, Özdemir kardeşlere de selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır.
Ben A18'den Enes Tekin. Koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler. Abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler. Eyüp Öztanık Çağlar. Dildöken Çetin Kirtay. Ahmet Teker. Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak. Kardeşi geceyi Tolga abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanızla oğlum Yusuf Öztanık Şakran'a Çağda çok çok selamlar olsun. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan, Dinçer, Dündar, Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, canı gönülden çokça selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericik'te de çok selam ediyorum. Murat'ım, senden bu güzel değerler için ve tüm canlar için Tahir Uçar'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık sağ olasın Eyüp abim. Selamlar, iyi ki Murat abi. T1B8'den Bayraklı'dan Boran Baran. Aleyküm selam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Çakarlı. Akabinde Fırat Çağrı Bekir. Fırat Çağrı Beyke diyelim. Yanlışlık var bunlarda. Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktanbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can, Pınar Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost var. Kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, akabinde Arap Fırat, Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız Cesur, Bayar Görkem, Bombay, Afyon, Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zatar, Akbulut, hepsine selam ediyorum. Kardeşlerim, şimdilik buraya da virgülümüzü bıraktık. Güzel bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız olacak. Sevgili kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun, mesajı kayıt olacak olan kardeşlerim, sonra yeni mesaj gönderip kayıt olmasını isteyen kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Bir kısmını sıraladım, geri kalan kısmını da Allah izin verirse her akşam duyduğunuz gibi parçalı parçalı süreç içerisinde paylaşacağım. Bir kez daha haberiniz olsun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Alican Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle 40 yarayla dost bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişli, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt, Tamer Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle İsimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü, bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hicandan bisküvüyüz, aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbilar, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özen, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Sorsun Bizi Uçan Kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve Kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar, ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaptığı

0: Buraydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu A12 koğuştan Kadir Tör. Yani temsi aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben iki nolu A12 koğuştan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben iki nolu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnol'dan Savaş Aktaş. Aleykümselam Savaş kardeşim. Başta kardeşlerim olmak üzere Ömür Oturak, Yusuf Şamar, koğuşumuzun Sakarı, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, Cumhur Akçagün, Ünal Sakız Çiçeği ve kıymetli dostlarım Onur Beşer, Kurtuluş Şakarlı, Berat Kurtay, Eray Demir Oyman, Tolga Yalur, Hakan Yavaş beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımla gece bir söz hakkına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnol'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Deli Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hukul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız ve namı der Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz hak bela yazmaz, kul azmadıkça kul bela görmez, hak yazmadıkça Ömür Oturak Murat abi Talararo'dan dem şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Üçnol'dan Savaş Aktaş, farklı kurumlarda bulunan kıymetli dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Eray Demir Oyman, Hakan Yavaş, Hakan Çağlar, Bedri Aslan.

Umut Zor Bilmez Namı Der Tony ve koğuşumuzun Sakarı Kaan, Yıldız İbrahim Şallı, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Anıl Teker, Melihcan Ataş, bu derlere sevgi ve selamlarla gece bir söz. İnsanlar konuştuğu kadar delikanlıysa bu kadar karaktersiz nereden türedi Savaş Aktaş? Murat abi ben Üçlü'den, Ömer Oturak başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Şaklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Şamar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çin'e L tipinde beni tanıyan bu değerlere selam. Gece bir sözle bizden dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam. Ömer Oturak, Murat Abaynur Polat'tan Esmene şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleyküm selam Barış kardeşim. Öncelikle aynı konumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir, Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can, Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer Atakan, Karadere, Yusuf, Asi Ercan, Bali, Berdan Doğanay, Yaşar, İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan, Çavra Şam'ın Çalar mısın Murat abim, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan Bu Şehirde insan Bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnanç Özek, değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan Bu Şehirde insan Bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben C1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başlar Reis Can, yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlarım, kardeşlerim Şehmus Bayraklı, Sergen Doğan, Orhan Işıksoy, değerli abim Enes Efe Osman Temel ve iki gözüm Samet Akşit, Mert Şahin, Salih Yüner'e, Tevfik Kalkan, Abdi Madaş, Burak Güren, Ali Küçük, biz koşarak adımlarla gelmedik. Yollar bizi iyi tanır, biz de yolları iyi biliriz. Murat abime de bin selam olsun. Ali Kınık'tan Zemferi şarkısı, emsalsiz abim Enes Efe Arman olsun. Ben Bir Nolu'dan Poyraz Sayacı. Aleyküm selam Poyraz'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım. Dostlarım Sergen Temel, Şehmuz Bayraklar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim Poyraz Sayacı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar çalan tüm güzel şarkılar. Dostlarım Sergen Temel, Şehmuz Bayraklar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T116'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan Kadir Koşak, Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz, C11'de yatmakta olan abilerim, Faik Temiz İş, Yiğit Oral dostlarım, Azar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Mehmet Ali, Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mahmut Akgül yani külliye, son olarak A14'te yatmakta olan Hacı İbrahim Taşıyan'a da bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yakarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmus Bayraktar ve Sergen Temel olmak üzere can abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel. Dostlarım Enes Efe, Salih Güreler, iki gözüm Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, farklı kurumlarda yatmakta olan babam Coşkun Şahin, amcam Melih Şahin, Serkan Sayacı, abilerim Mahmut Şeran, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürel, Emirhan Özkul, kardeşim Poyraz Sayacı der ki yürüdün yola inancın varsa büründüğün kişilikten şüphe etme. Sergen Temel, Şehmuz Bayraklar, Osman Temel'e en güzel şarkılar ve Azar Bülbül parçaları armağan olsun. Ben Berk Şahin. Ben T116'dan Poyraz Sayacı, derli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan Sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelik, Nado Amrah Yaşar, Azcan Yatbaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmet Atı Polat Denerli, Ahmet Buzkan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime de bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal Eriş, Doğuş Demir, Hakcan Ergün, Erdoğan Kanık, Akcan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre

Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekeli'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Özsünç yani Sarı kardeşim, Çimentepeli Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keke yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Özsunç, Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili, ayrıca 3 nolda bulunan değerlerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akgüzüm'le Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Suran, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükçan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7

Neden Özcan yazar, aleyküm selam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim, Ozan yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, diğer birinci Gürbüz Kıyatçı. Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Kork,

0: Keri Çetin Ayçiçek, aleyküm selam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankarı Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan Ömer, Yorulmaz Zübeyir, Aküzüm farklı kurumlarda bulunan dayım, Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak'ta, yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta, yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsor.

Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dört nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şeyh Mus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, Özgürlük Sokak.

0: haftalarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş Delen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz Doğukan, Dönmez Ağa Abim, Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşleren olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz Doğukan, Dönmez başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 koğuştan Bozu, aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova, bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu, dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu, dost ve abilerim Uzatlar Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu, başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben TKA12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijya. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijya. Güçlü soy demeden hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Çınar Denizkurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmesliler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Denizkurt. Murat abi, ben TKA12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, Aynan Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Denizkurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben TKA12 koğuşlan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Denizkurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Haciko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık, hemen kaldığımız yerden devam. İyi akşamlar Murat abim, ben Gülçin Asel Bulut, sağ ol kardeşim benim. Şakrantiye Kirce 5 koşun olan eşim Süleyman Bulut. Ben bu hayatın cefasını çekiyorum ama kızımıza Aselim'e sözüm var. Sefasını da o sürecek. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Abi Müslüm Gürses'ten Dargınım. Çalar mısınız? Kolay gelsin. Sağ ol kardeşlerim. İyi akşamlar abi. Kolay gelsin. Ben TKC7'den Kadir Yurteli. Sağ ol Kadir kardeşim. Başta Aslan Babam İbrahim Yurteli. Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Geli Tekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Ben TKC7'den Kadir Yurteli. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gültekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bağım Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi, Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toktas, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsuhane Amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Bekir, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gültekin, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş ve kardeşlerim Erçan Erda yani Küçük Bekeş, Ömer Şahin, Gazi Yaşar, Özkan Özdemirli, Doğan Karagöz kader ortaklığı yaptım. Bu derlere bin selam olsun. Azer Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Yağmur bulutların, çamur sokakların, sevgi sevenlerin, hasret çekenlerin, özlem bekleyenlerin, özgürlük ise canı gönülden hak edenlerin olsun. Bekeş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, ben Karşıyaka'dan, Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Alaaddin kardeşim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem canını sıkma. Güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Ses kaydı vardı. Başak İvak kardeşim. Başak İvak. Hemen açalım. Başak İvak kardeşim. Doğum günüymüş herhalde. Hemen ses kaydını dinleteyim. Şöyle bir açalım. Böyle şunu da kısalım. Evet.
1: Ben Yusuf İvak. Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam Yusuf.
1: Senin aracılığınla göz bebeğime seslenmek istiyorum. Ömrüm, bugün günlerden sen, güzel karım. İyi ki doğdun. İyi ki hayatına beni kabul ettin. Rabbim inşallah bir dahaki doğum gününde bir arada olmayı bize nasip eder. Bugünün tüm güzel şarkıları canımdan çok sevdiğim canım karım Başak İvak'a gelsin.
0: Aleykümselam Yusuf. Sağ ol kardeşim benim. Ben Benay, canım annem Başak İvak, iyi ki doğdun, iyi ki beni doğurdun, ben seni çok seviyorum, inşallah sen çıkacaksın, biz kavuşacağız, sakın kendini üzme annem, tekrardan iyi ki doğdun, ellerinden öpüyorum annem.

0: Uşak İvak.
1: Merhaba, ben Emir. T3'ten Ramazan Altunpak abime selamlar ve Muhammed Ali Altunpak abime selamlar ve diğer abilere Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın Bıçakçı Tamer Demirtaş'a selamlar olsun. Ben Aziz T3 koğuşundan Muhammed Ali ve Çiko Aslan abim Hacı Ramazan Altunpak Nur'dan selamlar. Nasılsın? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir aşkım. Ben sana kızmıyorum. Sen orada bir şey diyemezsin. Saçma durumlara tahammül edemiyorum. Sadece birkaç gündür halsiz hissediyorum kendimi. Mektubun da gelmedi. En azından oradan birbirimizi hissediyorduk. Seni çok özledim. Allah'ım tez vakitte kavuştursun artık bizi. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen. Sen benim kalbimin en saf emaneti, ömrümün en güzel anlaması. Seni sevmek nefes almak kadar güzel. Seni kaybetmek düşünemeyeceğim tek ihtimal. Birbirimizden hiç gitmeyelim, olur mu sevgilim? Seni her şeyden çok seviyorum ve yanımda olacağın günüm umutla bekliyorum. Allah'ıma emanetsin. Gülben Ergen'den kalbimi koydum. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar. Kurban olduğum aslan kocam, güçlü kal ve kendine çok iyi bak aslanım. Başını dik tut, seni kendinden çok düşünen bir kalp olduğunu hiçbir zaman unutma. En kısa zamanda yanımızdasın, canımın içi sabırla bekleyen yürek iyi bilir özlemin ne kadar büyürse kavuşmak o kadar kıymetli olur. Sensiz dünyam durmuş gibi, en kısa zamanda yüzümü güldürenim her şeyim. Bayro Şenpınar, ayrılık ölümden beter şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar T2A4 koğuşundaki eşim Cemal Kara Hayit. Gözlerimdeki eksik parıltı sensizliğin izidir. Selami Şahin'den özledim her şeyinin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül, aleykümselam Gökhan kardeşim. Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner ama birkaç dal kırılmıştır. Artık herkese iyi akşamlar. Burak King'den bastın yarama, sevgiler de Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdir. Herkese iyi akşamlar. Geceniz güzel olsun. Kurtuluş Kuş'tan Manolya şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi, hayırlı yayınlar. Gece son sözüm. Seninle ölmek vardı ama sen erken öldürdün beni. Ayrılığın kitabı şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Gökhan, seninle kitap bassak parayı kırarız ha, biliyorsun değil mi? Şiir kitabı veya böyle manalı manalı sözler kitabını bastırsak matbası bize ait olur. Cilt basımı bize ait olur. Şaka yapmıyorum ha. Bir de İbrahim Erişen. Bremen İbrahim, hani şiir de göndermiyorsun artık kardeş. Ne güzel Hamza'dan umutlanıyorduk. Dedik şiirler gelir, haftada bir iki tane okuruz. İbrahim Erişen. Bremen. O da gelmiyor artık ne olduysa. Gökhan, harbi söylüyorum ha, ciddi söylüyorum. Yani güzel de satarız ha. Bilgin olsun. Evet. Süleyman Bulut'u okuduk değil mi kardeşimizin? Evet okuduk burada. Evet. Emir'in mesajında kalmıştı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani canı olmak üzere değerli canlar Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Oğuzhan Yıldız, Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal, Gürcan Fırat, İmrak, Furkan Satan. Bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Murat abi, ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengizhan Öner, Seyit Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlva, Tuncay Kanat Kurtuluş, Şakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Sana da hayırlı yayınlar abi. Sağ olasın Emir kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapusane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykurt dostlarım Eren Araz, Umut Arslan, Balıkçı Özgün,

Sebzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu, Hasan, Bostancı, Kaan, Özdemir, Tugay, Şenyüz. Miri, Emre, bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her geçe hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Ben Bayraklı'dan Maviş Murat abi. Benim kıskanç ve tripkolik sevdiğim var. Bir tane kadın kapalı B11'den Betül Duran radyo başına. Saklambaç oynuyoruz galiba. Ne zaman sobelemeyi düşünüyorsun? Senin APS'nin cevabını gönderdim. Net bir şekilde birçok da faks attım o konuyla ilgili. Çiko sendromdan tribine yandı. Mavişin Betül'üne Talha Duru'dan uçurtma ya da Slashine düştüm. Bir anda şarkısını çalar mısın Murat abim? Baş tacısın, sağ olasın Maviş kardeşim. Sağ ol. Var ol kardeşim. Ben Bayraklı'dan Cimcime Kızın Karaca Tuncay Maviş'in Babişkom radyo başına. Aşkım babam, bugün seninle konuştum ya, dünyalar benim oldu. Seni çok ama çok özledim. Her zamanki gibi çok yakışıklısın. Ne zaman geleceksin baba? Kokunla uyumak istiyorum. Beni bir daha bırakma. Seni çok seviyorum babacığım. Rüyanda beni gör. Babaannemin yani nenemin de selamı var. Seni öpüyorum Babişkom Maviş'in. T1C6'da yatan aslanım, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Baharlı günler olmasa da olur. Seninle fırtınalı günlere de razıyım. Yeter ki hep yanımda ol aslanım. Seni çok ama çok seviyorum. İlle desen şarkısı en dertinde çalarsanız sevinirim. İyiyim, evdeyim, merak etme. Seni çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derdiler Abdullah Gültekin, Cikselo, Bekir, Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derdi canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Ali Can Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim. Başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Acıko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memiş Obilen, Enes Siter. Bu canlara selam eder Aram Serhat, Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Ben T3B17 Umut Karasoy, koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç abim, Apo Duman, Polat Gezgeç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paşalılar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Alpay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertop, bu derlere selamım bildirir. Gece bir söz yol karanınca elveda diyen hayındır. Tek gerçek SK. Selamünaleyküm Keke Murat, ben T3B13'ün adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç. Aleyküm selam Ayhan, sağ ol kardeşim benim. Senin aracılığınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hak'la yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Padak, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Ağrılı İbo, Ahmet Canalan, Candan Öte Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altında. Bu canlara selamım. Bakider ismini sayamadım. Çamkule Altında çocuklarına bin selam olsun. Gece bir söz. Allah bu bedene, bu canı verdiği yüreğe korkuyu düşürdüğü an bu canı alsın. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleyküm selam Aliço, sağ ol kardeşim benim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Zılam Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kobilay, Sergen Gürgür, Hikmet Cayvas, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Eren Doğan, ismini saymadım, tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında bulunmayı diliyorum. Satın alınamayacak kadar pahalı şeylere sahip olun. Mesele aynı kandan olmayan bir kardeş gibi. Aslan Bekocan ve selam. Ben kadın kapalı B6'da yatan Dilara Kalender, T1B10'da olan Aslan Kocam Mert Kalender radyo başına. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum, özlediğim gözlerinden öpüyorum, dokunamadığım sakallarından, beni seven o güzel kalbinden çok öpüyorum. Elbet bir gün bir tanem. T3B10 koşuna atan Muhammed Parlak Pınar radyo başına.
Geceleri yokluğun çöker üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı, senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Tefodan bir dünyasın. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar. Her ne olursa olsun Rabbim ömür verdikçe arkandayım ve hep de olacağım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de sensin, gündüzüm de, benim yüreğim de sensin, nefesim de. Her anım sana ait, her anım sensin çünkü. Sen benim nefes alışım, dünyamsın, her şeyimsin. Kıymetlime Adana'da Ayhan yaralı armağan olsun, Sevim Çubukçu. Yiğit Turan, koca oğlan Yiğidom, doğum gününü kutluyoruz. Aslan yürekli dostum, kardeşim, seni canından çok seven Bedirhan Özdemir, Baran Kartal, Ata Kırbaş. Bir mesaj daha okuyacağım. Bir güzel şarkıyla hem sizlere hem kendimizi dinlendirelim. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep bektaş olu. Biz iyi, sen de iyi ol, İnşallah oradan çıkacaksın. Sana A'dan Z'ye alışveriş yaptım komple. Anne cuma günü getirecek, PTT vermeyecek. Canını hiçbir şey için sıkma. Allah büyük, kendine iyi bak. Moralini yüksek tut yeter. Allah seninle olsun. Seni seviyoruz. Çeko nasılsın? Umarım iyisindir. T4-6'da yatan Çektar İbrahim. Eve mektup göndermişsin. Ben İzmir'de değilim. Sana yazmıştım ya. Adar'ı Ankara'ya götüreceğim diye. Onunla uğraşıyorum. Ev sahibim aradı. Mektubun geldiğini söyledi. Okudum biraz ama çok anlamadım. Senin yazdıklarını hepsi yalan. Sen güzel. B6'dan Ebu Bekir'im, eğer bu yolun sonunda göğsünde dinleneceksem, inan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Sefan da cefan da başım gözüm üstüne, seni çok seviyorum, kendine iyi bak canım kocam. B3'te yatan canım karım Necla Koçak, sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız, Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız sevdiğim. Evet, şarkımızda sizi baş başa bırakayım, sonrasında kaldığımız yerden.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1 Nolu T-Tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı armağan olsun. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manav, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel, başta olmak üzere aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani Zanlı burada Kader Birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da, Gedizli Ose, ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azcan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, aleyküm.

selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun, ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa, asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli, Vedo. Gediz'de olsa İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Oğulcan Türedi, Zülfikar Özkaraca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamların bakidir Berhan Teliman, yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Özkaraca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüşbala'nın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara Muti'den Biz Kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oz, Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç, Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fayri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Doda, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbala'nın Seferi, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaraca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Afindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar Heceherdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa Uster, Şahin Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya,
Zeki Çoban, Gürcan Ecelel Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Menemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun, sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgi eder abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uz, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karaka, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yeninci, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 koğuştan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım, Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 koşulan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim, Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Minsali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.

Kayıt mesajlarımızın bir kısmını da paylaştık. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun. Canım eşim boncuk gözlüm. Gözlerin deyince duruyor zaman. Kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana. İnan sensiz geçen günler hep yalan. Seni çok seviyorum kadınım. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16 koğuştan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun. Canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettiğin için de geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istedim. Çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yeterli. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum kadınım. Selamünaleyküm kalbi güzel insan. Ben T1B11 Gizginler Koçtan Tepecik Tenekeli'den Berdan Batır Doğanay'dan aleykümselam sağ olasın Berdan kardeşim. Estağfurullah. Burada başta koğuşumuzun ve koğuşumuzun lideri dayım Erkan Ecelli olmak üzere aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. Dayım Akın'da aslan dayım Ali Tural. Dostlarım Mehmet Salman, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız, Hasan Kula, Vedat Dernek, Muro Öncü, Erhan Teker, Ercan Bali, Ali Hendek ve ailemden ayıramadım Murat Değirmencioğlu. Bu yazdım ve yazamadım canlarıma selam olsun. Gece aslan abim Fırat Gizgin'in bir sözünü bırakıyorum. Kapalı kapılar ardında kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin A, kimin maraba oldu. Af çıkınca belli olacak ve selam. Murat abi ben Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah Öncü. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Başta Salo dayımız yani Sebahattin Yalçın dayımız olmak üzere abilerim olan Azat Başak, Kemal Ecellioğlu, Ferdi Bingöl, Mehmet Salman, Hakan Fırat, Keko Fırat Öztaş Delen, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Volkan Kızılyer, Nurettin Ersan, Köylü Mehmet Aydın Demirbaş, Resul ve Ozan Ahmet Kartal kardeşleri Ali Hendek burada yazan ve yazamadığım bizi sevip seven tüm canlarımıza Fırat Gizgin abimizin selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu arada Harun Tarduş kardeşim az önce Şeyh Musa

aradı. Yani senin baban. Dedi ki Murat kardeşim, Harun'uma söyler misin onu çok sevdiğimi, yarın ziyaretine geleceğimi bilmesini isterim. Notunu bıraktı bize Şehmus abi. Harun Tarduş kardeşim, bir gün olsun, yarın babam ziyaretine geleceğini söyledi. Sana da çok çok selamları vardı. Üstümüze kalmaz. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran, açıkta yatmakta olan Gürçeşme'de Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz'um. Selamını aldım. Aleykümselam Yavuz. Sağ ol kardeşim benim. Sana da koğuştaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar Yavuz Bal kardeşim. Abi buradan senin aracılığıyla cezaevlerinde olan dost abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Şahçıyan Kurt, Serdar, Özcan, Kemal, Acar, Boksör Dayı, Mahmut Aygün, Azat, Başak, Albay, Bülent, Aslan, Ali Gürbüz, Hakan Donat, Abdullah Gezer, Eren Özbendir, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Mutak, Yener, Nantu, Ronay Çiçek son olarak canım kanım olan Afyon Kapalı'da yatan kardeşim Ferdi Bala selam olsun. Tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz Yavuz Bal. Murat abim, ben Şakran, açıkta yatan Yavuz Bal babama sesleniyorum. Yavuz Bal babama sesleniyorum. Canım babam, inşallah en kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Bizi sayende krallar gibiyiz. Merak etme Bal, ailesinden selamlar olsun. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Ben B11 koşulan tahliye olan candan. Betül Duran, hayalini kurduğumuz günlerin hakkını vermek en zor bize yakışıyor. Şöyle, en çok bize yakışır. Herkesi tahliye ettin, sıra sende, hayırlısıyla özgürlük sofralarında oturmak dileğiyle. Gökhan Donay'dan Yürek Yaram şarkısı armağan olsun. Ben B11 koşuna tahliye olan candan Betül Duran ile gece bir söz bırakıyoruz. Yanan bizi suçlamasın, bizim ateş olduğumuzu başından belliydi. Ben B11 koştan tahliye olan candan Betül Duran, kimsenin arkamızda aslan gibi durmasına gerek yok. Biz kendimiz aslan gibiyiz zaten. Çünkü biz yükseklik korkusunu çok sağlam düşerek yenmiş kızlarız. Herhangi bir şey bizi kolay kolay korkutamaz yani. Ben TK4 koşulan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran koşulan Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu, abim Nurullah Önce, İbrahim Aladan, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 koşulan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayım'a selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran koşulan Fatih Yetiyungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihan Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyaz, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay, dostum Doğan Yavaş'a ve ismini sevmedim. Tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, ömrümün geri kalanıyız biz. Aklım bize kalmasın ama benim aklım hep sende. Sen benim bu hayattaki tek yoldaşım, sonum sonsuzluğumsun. Seninle hep gurur duyuyorum. Senin adına soyadına attığın adıma kurban olurum. Az kaldı içimdeki his bizi kavuşturacak diyor ve biz bu günleri gülerek anacağız. Her şeyimsin, benim çocukluğumsun. İyi ki senin karınım, oğullarımın aslan babası Savaş'ım. Savaş Aktaş, yanındaki insanlar çok şanslı. Yanındaki insanlar çok şanslı. Her gün sesini duyuyor, yüzünü görüyorlar. Ben ise sana hasretim. Sağımda, solumda hep hayalin var. Seninle uyuyor, seninle uyanıyorum. Adını hep dilimde, her gece seni Allah'tan diliyoruz. Sen bizim evimizin erkeği, her şeyimizsin. Seni çok ama çok seviyorum Savaş Aktaş, yakışıklı kocam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben Furkan Koyuncu, aleykümselam Furkan'ım. Şakran 2.0'da yatmakta olan atamız, abimiz, her şeyimiz, derdimiz Serdar Koyuncu'ya sonsuz saygılarımı, selamlarımı, kucak dolusu özlemimi gönderiyorum. Canım abim, gönlün her neyin özlemini çekiyor ise Doğan Güneş sana onu getirsin. Zülfü Livaneli'den Sevda Değil şarkısı benden sana gelsin. Murat abi çalarsan çok sevinirim. Seni canından bile çok çok seven sayan kardeşin Furkan Koyuncu, ellerinden öpüyorum. Serdar'ım selamını aldım Furkan'dan. Aleyküm selam sevgili kardeşim Serdar Koyuncu, sana da Koç'taki tüm abi kardeşlere de sevgiler selamlar olsun abim benim. Murat abi, ben Furkan Koyuncu, senin aracınla değerli abilerin Mehmet Koyuncu, Celal Yokuş'a sonsuz selamlarımı, özlemlerimi iletiyorum. Sabır ağır bir yüktür ama taşıyana güç katar. Zor zamanlar insanı ya yıkar ya da efsane yapar. Sizler bu imtihanı dimdik durarak geçeceksiniz biliyorum. Gönlü özgür olanın hiçbir duvarı olmaz. Bugünler geçecek, gökyüzü yine sizin olacak. Dualarım sizinle, sabır ve selametle kalın. Sizleri seven kardeşiniz Furkan Koyuncu. Ben Furkan Koyuncu, İzmir hapishanelerinde yatan derli

abilerim, dostlarım, kardeşlerim, senin aracınla selam gönderiyorum. Abdülsamet Biçer Zindan, Beratcan Çiçekli, Şehmuz Kurcan, Ekrem Birlik Kınalı, Genco Yavuz, Nusret Aslan, Salih Dursun, Fafi, Azat Kaya Sarıcan, Cemal Korkmaz, Vedat Turgay, Eyüp Sen ve ismini sayamadım birçok değerlimize sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İradenin yıkamadığı kale yoktur. Sizleri seven sayan Furkan Koyuncu. Hemen kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar Murat abim. Ben Çukurmahalle'den Aytan Akın, sağ ol kardeşim benim. B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Bektaşoğlu ve yengelerim Meda Bektaşoğlu, Aleyna Bektaşoğlu ve bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin Bektaşoğlu, Çağdaş Bektaşoğlu, Baki Bektaşoğlu, Bahtiyar Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın Kaya, Soner Demirci, canlarım güzel ailem, kimse için üzülmeyin, gerek yok, hak etselerdi beraber gülerdik, öpüyorum sizleri. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Bektaşoğlu, canımın içi güzel karım. Doktora gittim, yol raporu verdiler bana. Yarın paket gidiyorum. Benim kırmızı çizgilerimi biliyorsun. Sağlam bir şekilde duracaksın. Allah'ın ipine sarılacaksın. Biz bu sevdadan ölüm ayrılır. Anca zor şartlarda geçiyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Metaneti olacaksın, güçlü olacaksın. Biz her zaman ne diyoruz? Senle ikimiz, bizi yıkarsa Allah yıkar. Seni Rabbime emanet ediyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi sen de hakkını helal et. Helal olsun Tahsin'im, ne demek? Estağfurullah. Anamızın sütü gibi helaldir. Allah hakkında hayırlısını versin Tahsin kardeş. Tahsin mi? Güzel bir kardeş. Hepsi güzel, kötü insan yok. Devo kötü insan yok. Yani insanı kötü yapan insanlar var da kardeşim. İki gündür neler çekiyoruz, sabrediyoruz. Sırf oraya düşmemek için. Senin geldiğin yere. Valla ya nelerle mücadele ediyoruz. Bir gitsen Devo. İyi akşamlar abican, kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme bizi, kafana takma, sen yol bana yeter. Açık görüşü sabırsızlıkla bekliyorum, sana sarılıp seni doyasıya öpmek için. Seni çok özledim ve seni önce Allah'ıma sonra da seni sana emanet ediyorum nefesim. Kadın kapalı B11'de yatan Sevim Küleş, annem seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Ayşegül Şimşek Yay, Ezo Küleş, Hürmüz Gamze Demir, Özden Pekdemir, Ebru Allah'ım, Hamiyet Güleş, hepinize selam olsun. Allah'ım hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Ne yapıyorsun Melahat? Ben annen. İyi misin? İyi ol kızım. Sıkılma, biziz. İncimi çok özledik. Babanın da selamı var. Mahmut'un selamı var. Hanife'nin selamı var. Sıkılma, az kaldı. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Melüşüm kafana takma bir şeyleri, sorun etme artık. Sen çıkınca her şey düzelecek, az kaldı. Çıkınca ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama şimdi yapma, takılma bir şeylere. Çıkınca her şeyi yap. Herkese gelip geçici, sen hep kalıcısın. Sen benim derdimsin, seni seviyorum. Özlenen ve beklenensin. Murat abim kolay gelsin, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı, voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Emircan Karataş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin, Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak ve Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar adamı değil, zamanı esir alır. Şakran T116 Serkan Üçer selam olsun. Bazı cefalar demir parmaklıkların dışında başlar. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Blok 3'ten Kırgın'ın. Bir mesaj daha okuyacağım sevgili kardeşlerim. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını sonrasında Davran kardeşim burada dostlarına selamını gönderecek. Sonrasında tüm hızımızla devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Merhaba, iyi yayınlar. Şakrantiye tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Uğur Tezcan için Sedef Güneş'ten Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Abim, seni çok seviyorum. Kalbim hep seninle. Sen yüreğimde, kalbimdesin her daim. Sen benim canım, sen benim her şeyimsin. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Bacın iyi, sen iyi ol, o bana yeter. Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Çok geç olmadan, takriben bir 10 dakika.

4, 6, 8. Evet, tam 10 dakikalık son kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB 7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koç'una atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup Yırtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koç'una atan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una atan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koç'una yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mışko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 5 Koç'tan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koç'tu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koç'una Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanına değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7 Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Eletoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait, Deniz Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin, Başaran, Durmuş, Akgün, Hüseyin, Dağdelen, Furkan, Karslı, Alişan, Kemal, Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır.

Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Ozi. Burada kadar birli yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu derdi canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan namı der. Limontepe'li Ozi Gedizli Mami vardı. Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 Koğuş'una bulunan Fırat Aydın. Mehmet Erüş A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koğuş'una yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerim başta olmak üzere. Oğuzhan Orhan, namı der Limontepe'li Ozi, Mehmet Sait, Deniz Mami, Vardlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Afşar, Özcan, Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim Özcan, Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şey üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz, Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim, eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar.

0: kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık. Devo kardeşim burada. Devran Yüksek. Devo hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi benim.
2: Yanaş biraz var.
1: Çok şükür abi. Çok şükür. Sen nasılsın abi?
2: İyi vallahi gördüğün gibi.
1: Devo. Allah razı olsun abi.
2: Allah yetsin kardeşim.
1: Arkadaşlar ben Devran Yüksek. Daha yeni izne çıktım. Mehmet Fatih Özışık, Şakir Söylemez, Civan Acar, Velat Yüce, Çetin Temel. Hepinize çok çok selam yolluyorum. Hakkınızı helal edin. Valla bir aydır oralarda oyalandım. Biraz sıkıntı yaşadım. Anca size buradan selam yolluyorum. Cavit Köroğlu, Taşkın abi, Ali Gürbüz, Serdar Koyuncu. Abiler size çok çok selam yolluyorum. İnşallah özgür günlerde bir daha görüşürüz. Allah'a emanet olun.
2: Bu kadar.
1: Ne yapayım abi ne diyeyim?
2: Tamam ne yapayım? Ben Murat abimin yanında oturuyorum.
1: Fatih abi. Fatih abi zaten direkt abi Mehmet Fatih Özışık diyor ya fırlıyor geliyor.
2: Çok seviyorum
1: abi. Mehmet Fatih Özışık.
2: Onun benim gönlümde farklı bir yeri var. Benim çok
1: aynen. Ben çıkarken ağladı adam ya.
2: Fatih çok güzel bir şey.
1: Fatih abi bugün herhalde sen aramadın. Seninle konuşacaktım ben. Yarın olmadı saat 9.30-10 gibi ara abi ben gideyim seninle görüntülü konuşayım orada. Civan Acar, Çetin Temel, Beynur Demir, tüm D5, T4, D5 koğuşundakilere çok çok selam yolluyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah özgür günlerde hep beraber oturmak dileğiyle.
0: Fatih'im gözlerinden öpüyorum. Seni çok ayrı seviyorum. Bunu çok iyi biliyorsun.
2: Şu an fırladı abi kabinin başına gitti.
0: Sevdiğim kardeşimdir. Canımdır, ciğerimdir. Evet kaldığımız yerden devam. Devran buradasın değil. Baran çay getirdi öyle bakıyorsun. Evin küçüğü evin hizmetkarıdır biz kurmançlarda. Öyleydi yani. Rahmetli şey abim derdi kuçki haram. Derrabe çay bine. Ulan ne kadar zorumuza gidiyordu.
2: Valla ben de küçüğü benim oluyor.
0: Öyle diyordu. Kuçki haram. Rab ediyordu. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a. Ceylan bak sıkılma. Kerem'e Can'e fazla sıkılma. Sen kendine iyi bak. Gönül günü geldiğinde ben seni elimle koymuş gibi bulacağım. Seni alnından öpüyorum. Bak Gülten'e haber gönder. Radyodan mesaj attırır. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a. Ceylan'ım iki gözüm beni paranoyak yapan kadın. Bak sen iyice saldın. Bak Gülten'le bağlantı kur. Naciye annenle bağlantı kur. Seni önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra seni sana emanet ediyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan gönlü güzel Ceylan'ım. Bak güzel Ceylan'ım. Midelerime yara açan Ceylan'ım. Ben seni her ne olursa olsun bir ana evladına nasıl hassetse bu Veli Deveci de Ceylan Taşkıran'a hassettir. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Naciye sarsılırı Naciye Sarısılır'la Ceylan Taşkıran'a bu ikinize mesaj. Siz gittiğinizden beri bu hayatın hiçbir tadını almamaya başladım ama sizin ikinize de her zaman siz var olduğunuz sürece hayat yaşayacağım. Naciye Sarısılır, Ceylan Taşkıran çıkın gelin artık Allah yar yardımcınız olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'la Naciye Sarsılır radyo başına. Bak siz ikiniz sizi düşünmekten aslında geceleri herkes yattığı zaman işte ben o zaman uyanıyorum. Sizinle konuşmaya başlıyorum. Naciye Sarsılır, Ceylan Taşkıran sizi Allah'a emanet ediyorum. Sadece Allah diyorum bunu bilin. Siz ikinizi de birbirinizden ayırmıyorum. Ceylan radyodan mesaj at Allah'a emanet ol. Murat abi Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, hayat bazen insanı en zor yerden sınar. Biz pes etmeyi değil mücadele etmeyi seçtik. Sonunda kazanan ve kavuşan taraf yine biz olacağız. O güne kadar ben umudumu sen de gücünü kaybetme. Seni canımdan çok seviyorum kendine iyi bak. Hasretini sabırla taşıyan yoldaşın Şerfin. Aydın Bıçakçı, can yoldaşım her imtihanın bir sonu her gecenin bir sabahı vardır. Biz de sabrımızın karşılığını alacağız gününü bekliyoruz. Sen içeride gün sayıyorsun ben burada sensizliği ikimizin de hesabı aynı. Kalbini ferah tut aslan yürekli yoldaşım önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Selam Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim dostlarım abilerim Orhan Yağcı. Can dostlarım Sait Sayım Oğuzcan Aslan Yanı Koppo Yüksel Şimşek Atalay Tan Yıldız Eren Köse Murat Vatansever İbrahim Akbaş Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İslam Emin Toğrul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar aslan ise yalnızlıktan. Murat abi ben T4A8'den

Azam, Feyyaz, Peske, canım kanım, yakışıklı abim, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim. Orhan Yağcı Can dostlarım, Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki Aslan asaleti kendinde, adaleti Rabbinde arar. Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuşlanan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay, Buğra, Tan Yıldız, kısacası Ati. Kardeşlerim selamlarınız başım üstüne, aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten İbrahim Birik, aleyküm selam İbrahim kardeşim, başta derli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Cizaylan, Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar, Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten Kadir Yılmaz, aleyküm selam Kadir kardeşim, başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Ben B5'te yatmakta olan Çimentepe'li Ayşegül'ün annesi, A5'te olan Şükran İlge, güzel kızlarım, dualarım hep sizinle, tez zamanda yanımızda olmanızı diliyorum. Rüyamda gördüm sizi, kavuşuyorduk, her yaranın bir aydınlığı vardır can evlatlarım. Siz önce Allah'a, sonra birbirinize emanet ediyorum. Ayşom Şikom. B5'te yatmakta olan Çimentepe'li Ayşegül anam, ben oğlun Göksel, önce ellerinden gözlerinden öpüyorum aslan annem. Gözün arkada kalmasın, biz burada iyiyiz, bir tek eksiğimiz sensin. Her zaman arkandayım ana, sabırsızlıkla bekliyoruz senin gelmeni. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Bir tarih haberini alalım, bak nasıl alacağım şakrandan anamı. İzle annem, şimdi Allah'a emanet ediyorum seni. Ayşegül, iki tane gelmiş mesajın. Selamını aldım yeğenimden öncelikle. Aleyküm selam Ayşegül. Ama iki tane gelmiş. Kızımız dedi ki abi üç tane atacağım. Bakıyorum. Evet, iki tane gelmiş Ayşegül. Bilgin olsun. Murat abi iyi yayınlar. Ben Z8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sağ ol kardeşim. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Hayatıma girdiğin günden beri her şey daha anlamlı. Daha güzel gülüşün en karanlık günümü bile aydınlatmaya yetiyor. Yanında olduğunda huzuru, senden uzakta olduğunda ise özlemi en derinden hissediyorum. Sana her gün yeniden aşık oluyorum. İyi ki varsın. İyi ki kalbime dokundun. Dilerim yollarımız hep aynı yolda birleşsin. Ve sevgimiz her geçen gün daha büyüsün. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, ben hemen C10'da Doktor Zeki Kaya. Canım, belki bugüne kadar aynı masada oturamadık, aynı sokakta yürüyemedik ya. Ya da birbirimizin elini tutamadık ama buna rağmen kalbimde çok özel bir yerim var. Seni tanıdıkça, konuşmalarımız arttıkça içimde sana karşı tarif edemediğim güzel duygular oluştu. Seni çok seviyorum.
Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, hemen hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Sen hayatıma girdiğin günden beri her günüm daha anlamlı, her anım daha güzel oldu. Gülüşün içimi ısıtan en güzel umut. Varlığın ise en huzurlu limanım. Yanımda olamazsan bile kalbim hep senin sevginle dolu. Seni sadece bugün değil her geçen gün daha da çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki kalbime dokundun. Benim için her zaman en güzel hikaye seninle yazdığımız hikaye olacak. Seni çok seviyorum. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, derdi dostum Muhammed Sayın. Yıldızlar gibidir gerçek dostlar. Karanlık çökünce ilk onlar parlar. İstek şarkı Yener Çevik'ten Hasta İşi. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman ve Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici Ahmet, Cintan Osman, Temel Ferhat, Akgün Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweety, Torbalalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilyurt. Bu canlara selamlarımız, Bakide, Asiller, Şımarmaz, Bucalı, Eray Deniz Oyman. Ben 1.0'dan Özgür Başkan. 4.0'da bulunan abilerim Baver Başkan, Muzaffer Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Rezan, Yavuz Zeki Akdeş'ten bu abilerime 1000 selam olsun. Son olarak Kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ve farklı koğuşlarda olan Meryem Sinan ve dostları İlayda Akgün ve Tuana'ya selam olsun. Sefa ve Seko'dan yaşama sebebim armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşunu atmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Orhan Uzunova, Mami vardı. Can dostum Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcan, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak ismini saydım. Bu derlere selamlarım. Bakidir Murat abi, Eyüphan ve Can Sever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızılaltun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş, farklı koğuşlarda bulunan. Başta Suç Ortam, Canberk Aksu Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan. Başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Ali Can Ceylan, Enes Küçük, Kalfa Çiçek, Emoş Okan, Efe. Bu isimlerini zikrettiğim abi dostlara selamlarım. Bakidir ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki şarkılar Şeref İlatan, tüm dostlara armağan olsun. Şakran 1.0 A3 koğuşuna atan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Hem dualarımda hem de kalbimdesin bir tanem. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan abim Adem Yavaş'a seslenmek istiyorum. Doğan her güneş umudumuz olsun. İyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Murat abim, Şakran'da yatan kocam Şakir. Sen benim yarım kalan yanım, en güzel umudumsun. Günleri seni düşünerek geçiriyorum. Kavuşacağımız günü özlemle bekliyorum. Seni sonsuz seviyorum. Şakran'da yatan ruhumun yarısı Şakir. Ne kadar zor olsa da sonu güzel olacak. Sen güçlü ol, ben burada sevgim ve dualarımla hep yanındayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2018 koğuştan Yiğit Fasin. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Erdi Bilgiç, Süleyman Göreç başta olmak üzere kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ozan Dahan, Cemo Acar, İsmail Bilgiç, Toroslu Apo Yenince, Muhammed Köroğlu, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Ömer Kaçmaz, Mehmet Ali Erbil, Erdem Coşkun, bu ismini saydım. Canlara selam olsun. Gece Aslan abi Erdi Bilgiç'in sözünü bırakıyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı geceler Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2015'ten Yunus Emre. Küçük Coşkun, aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için derdi kıymetli olan Aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Muhammed Aydın, Baba Saffet, İlhan Özcan, Sedat Ulu, Hasan Yüksek, Cüneyt Bulut, Mehmet Ali Küçük, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Murat Çampak, Ömer Faruk Hörgüç, Şahin Çobanoğlu'na bin selam ediyorum. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. Ailenin babası olmadan alemin babası olamazsın. T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen benim en değerli yoldaşım. Hayatımın anlamı. Kendine dikkat et. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol.
Ben 3 nolu B9'dan Şeytor Serdal Aykurt. Kadın kapalıda yatmakta olan Pınar Cuhalı nasılsın? Saat 11'de Kardelen'i ara. Acil. Sana söyleyeceğim bir şeyler var, kendine iyi bak. 2 nolda yatmakta olan dostum Muhittin Çalışkan Koğuş arkadaşları ve kader birliği yaptığım dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz, Ahmetli Berşan, Polat Balıkçı, Özgün, Umut Aslan, Fevzi Can Karadeniz, Bergamo.

Batu bu derdi insanlara şehit o Serdal'dan bin selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi, sevilensin. Gemileri yaktım şarkısı bu derlere gelsin. Serdal'ım aleyküm selam, ben de seni seviyorum ama şimdi demeyesin Murat abi bu saatte niye okudu? Kur'an'ıma kasi bu saatte göndermiş kardeşim benim. Saat 9'u 10 geçe göndermiş Serdal. Sırasıyla okuduğumuz için yani hemen okunmuyor. Şimdi demeyesin Murat abi saat 12'ye 20 kala aradı. Nasıl görüşeceğim? Yani aklına o soru işareti gelmesin diye söylüyorum. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Bizde bir şey yok. Mesajı gönderen Kasi kardeşimiz çok geç göndermiş. Ben Şeytok kadın bölümünde yatan Pınar Cuhalı, selam olsun inşallah iyisindir. Beni soracak olursam ben de iyiyim. Kardelen'in sesini duydum bugün, daha iyi oldum. Yaren'i denk getirmiş konuşmuşlar. Sen ararsın onu zaten, sen de iyi ol. Bu mahkeme Allah'ın izniyle çıkacağım. Kardelen'e sahip çıkacağım. İkimiz bir orduya bedeliz, zaten seni seviyorum. Sofranı paylaştın kardeşlerime, aldalarıma selamlar olsun. Allah'a emanet ol sarı pinom. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teş C5'ten Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Zindanımızı saray yapan başta kaleli Emir Acar ve Anıl Öztürk olmak üzere kardeşlerim aldı. Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Kuruçeşmeli Bocan, Arda Kuvaoğlu, Emrullah Tezcan, İzzetcan, Aksel Varol, Harun Aydemir ve Yusuf Doğru bu derdere selam olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben A1'de yatan Eyüp Gürgür. Aleykümselam Eyüp abim. Hamza Bayan radyo başına, Orhan Mete ve Çağdaş İrangir radyo başına, Bülent Kadayıfçıoğlu radyo başına. Bülent Kadayıfçı olabilir mi? Eyüp abi yanlış yazıyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Bülent Kadayıfçıoğlu radyo başına. Çocuklar tahliye oldu. Mahkeme bugünmüş. Hepsi tahliye. Atakan da dahil. A1'e bekliyorum. Bizim bu işi çözelim. Allah'a emanet olun. Eyüp abinin çok çok selamları var. Hepsi tahliye olmuş. Sergen ve Ertuğrul, beni merak etmeyin babam. Siz kendinize iyi bakın yeter. Ne zaman çıkarsınız bana kesin haber verin. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında bir şarkıyla yavaş yavaş da toparlayacağız mesajları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 V8 koğuşuna yatmakta olan Mehmet Cengiz yani Cengo. Aleyküm selam Mehmet Cengiz kardeşim. Aynı kurumda olduğum başta olmak üzere Harun Tarduş dayım, B3 koğuşuna yatmakta olan Volkan Kızılyel abime selam olsun. Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1B8'de yatmakta olan Mehmet Cengiz yani Cengo. Buradan T3C14 koğuşundan Baran Yılmaz kardeşime selam olsun. Kardeşim mektubun geldi, en kısa sürede geri dönüş sağlayacağım. Evet, bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Devran kardeşimizle yolcu ettik. Hemen tüm hızımızda kaldığımız yerden devam. Murat abim iyi geceler. Ben Seda Akgüs, sağ ol kız kardeşim. Ali Aşakran kapalıda yatmakta olan en değerlilerim. Sezen Akgüs, Sezer Akgüs, Arda Akgüs, umarım beni duyuyorsunuzdur. Bu zor imtihan çok canımı yakır. Sizi orada duymak, görmek beni mahvetti. Allah'ım canınıza bir zeval vermesin. Her şey çok güzel olacak eski günlerimizdeki gibi. En kısa zamanda Allah'ım sizi bana kavuştursun. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sezer Akgüs canım kardeşim, kendini üzme. 19'unda seni oradan alacağız. Çocuğa da çok dikkat et. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşundan yağmur boyunduruk. Mektubunu aldım. Bazı yazdıkların çok mutlu etti. Bazıları ise üzdü. Detayları sana mektup atacağım. Okursun. Tesbih için çok teşekkür ederim güzelim. Fenerbahçeli adamızın yazdığı olsun. Sana zahmet canım. Tesbih için teşekkür ederim. Sonra Fenerbahçeli adamızın yazdığı olsun. Ha, sipariş veriyor İsmail. Ha. Son olarak o sembolik para var ya, nereye koydum bilmiyorum. Dediğim ben de o, saklıyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol aşkım. Menemen T tipinde yatan aslan oğlum Burak.

Doğan, yıllar geçtikçe hasret ve özlem senin kadar bize de vuruyor. Evlat, Allah'ım seni tez zamanda içerisinde dar yerlerden kurtarsın, sofranı paylaştın diyelim. Ve kader birliği yaptın abi kardeşlerin de selamlarımız olsun. Bizler yani ailen seni çok seviyoruz. Babam, özgürlüğün için çektiğin çile hayat kefaletin olsun. Aslan oğlum, seni seven baban Murat Doğan. Şakran Teviş'te yatan oğlum Medet Doğan, hayat bazen istediğimiz şartlarda olmuyor. İnsanın başına istemedik şeyler gelebiliyor. Babam, sen de kul kaderini yaşar misali bu durumla karşı karşıya kaldın. Hak sahibi olanın her zaman Allah yanındadır babam. Meremem C18'den Hasan Yüksek, yanımda bulunan Müslüm Adıyaman, Oğuz Kara, Erhan Aker, Musa Soner, Metehan Karataş, Eşref Duman, Agit Fırat Çergel, Şakran Kapalı'da bulunan Veli Deveci, Safet İlan Özcan, Şerafettin Deveci, İsmet Deveci, Veli Kızıltepe, Memo Kızıltepe, bu canlara selam ediyorum. Ve ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara selam ederim. Her acı insanı daha da güçlü kılar. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de olan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına, anasının canı, unutma bir gün oturacağız, zordu ama başardık diyeceğiz. Yusuf da kuyudan sonra bir baktık Mısır'a sultan oldu. Sabır anasının aslanı, sen tek başına bir ordusun, bilen bilir. Veli Deveci, Safet İlan Özcan, Veli Kızıltepe, Eşref Duman, Agit Fırat Çergel, Müslüm Adıyaman, Oğuz Kara, Erhan Aker, kadın kapalıda olan Aslı, Fatma Petek, Dilara, Emel, Aynur, Mediha, Ebru, Naciye, Ceylan, Taşkıran, hepinizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracınla ben TK A20 koşulan Mehmet Şengel. Mehmet Şengal mı ne yazmış kardeşimiz? Mehmet Şengel. Evet, düzeltmiş sonrasında. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım kanım Bahattin Şengel. Reisim Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan. Bayraklı'dan Doğukan Çevik. Can dostum Süleyman Akan. Can kardeşim Şehmus Akan. Torbalı'dan Bozu Ercan Demir Belen. Şirket sahibi Mesut Yılmaz. Ramazan Yıldırım Erdinç Kortaçlı. Sonra ne demiş? Ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, kadın kapalıda yatmakta olan C14'ten derdim Funda Kıyı. Mektubun elime geçmedi. Seni merak ediyorum, seni çok özledim. İyi geceler dervişten gece kondu. Sevgilim Funda'ma armağan olsun. Biz Batuhan ve Sezen Çalıkuşu kardeşimiz Sezer Akgüz radyo başına. Sezer, akşam avukat yanına gelecek. Söylemek istediğin bir şey varsa avukatla haber yolla. Çırağı da bizim yerimize bol bol öp, seni çok seviyoruz Batuhan ve Sezen Çalıkuşu. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası iki gözüm Sezen'e, gönül delidir, zoru seçer, kalp mahkumdur, umut ister, göz ufuktur, yarı gözler, sevda zordur, yarim yürek ister, bu yürek de seni bekler, yüreğimin en güzel yerinde saklısı. Murat abi, Sezen'ime acı olundan bir daha sevmek yok, çalarsan senin de gecen güzel olsun. Murat abi sağ olasın kardeşim benim, hepimizin. 3 nolda yatmakta olan Arda Akgüz ve kadın kapalıda yatmakta olan Sezer Akgüz'e de bin selam olsun. Not, canım karım, yarın Gülşah'la birlikte telefona gir. Yarın sizi arayacağım. Murat abi iyi akşamlar. T3 B9'da yatan canım kocam Asil Ere. Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime şarkısı benden sana gelsin. Ne zaman silebilir ne de mesafeler. Seni çok seviyorum.

C16T1 şakranda yatmakta olan Barış Korkmaz. Bir tanem seni çok özledim. Özletme kendini bu kadar. Aramanı bekliyorum. 9'da daha erken de arayabilirsin. Evdeyim şu anlık. Çalışmıyorum. Seni çok seviyorum. Özletme kendini. İyi geceler. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Aramanı bekliyorum. Irmak Yıldız Til ve Aşkın Cehennem Olsa şarkısı benden sana gelsin. Türkiye 20 koğuşuna yatmakta olan Mahmut Ok. Canım sevdiğime kocaman selamlar. Seni çok merak ediyorum. Beni haberdar et. Seninle yaşamak varken seni sensiz yaşamak zoruma gidiyor. Uygar Donay'dan gel şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B15'ten Ferhat Ercan. Aleykümselam Ferhat.

0: kardeşim. Başta değerli abim Abdülali, Gündüz Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan, Tilgi Tugay, Cingöz Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo, Hasan Kırbaş, ayrı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emre Bakaş, Salih Dursun, Fikret Odabaş, Barış Doğan, Emrah Sürget, Emre Dursun, Halil Akan, Kadir Narcılar, bu değerli dostlara sevgim bakidir. Ben Dilek Başı'ndan Ferhat Ercan başta değerlik abim Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstündar, Çınar Deniz Kurt, Üçnol'da bulunan Mami, Özgür, Azat Konuk, Birkan Polat, Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu, Halil Üzzek, Ömer Patır, Albay Bülent ve Sida, Birnol'da bulunan Mahmut Tütüncü, Ozan Özcan Yaramaz ve Japon Berk Baki, bu derdi dostlara sevgim bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Son olarak Kadın Kapalı C3'te yatan iki gözümün çiçeği, seni seviyorum, kendine dikkat et. Ben Dibek Başı'ndan Ferhat Ercan. Bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Kardeşlerim, bir şarkı dinleteceğim. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Bu saate kadar sizler için gelen WhatsApp üzerinden mesajlarınızı paylaştım. Bir güzel şarkı sonrası SMS mesajlarında kaldığımız yerden devam edeceğim.
1: Seni öyle severim ki gözlerine bile inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum. Baktığın her yerde güneş gibi doğarım. Canımın içi. Zaten sen benim her zaman canım.

Evet, WhatsApp'tan tüm mesajlarınızı paylaştım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hemen şimdi SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça'dan İbrahim Ekinci. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran T1 B8'de kalan aslan kardeşlerim Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci ve Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Umutcan Sezer, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Veriçerek, Berkay Çelebi, Mehmet Cengiz, Barocan Akalık, Ahmet Hak'tan Ağbal. İsmini saydım, bütün dostlara selam olsun. Herkeste yol yürünmez, bazıları sadece uzaktan selamlanır. Uygar Doğanay'dan yine karlar yağdı gönül dağıma şarkısı dostlara armağan ediyorum. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e ve arkadaşlarına selam olsun. Ahyan'dan doldum doldum şarkısı armağan olsun. Abi selamun aleyküm, ben Yusuf Pinik. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran T1 B12 koğuşundan ailem, abim Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, ismini sayamadım bütün abi dostlara selam olsun. İnsan değer verdiklerini, iyi olduğunu bilmek, onların sesini duyabilmek, haber alabilmek dünyalara bedel. Bana bu mutluluğu, bu değeri verdiğiniz için öncelikle Berhan Atsever abime ve Berkant abime, Mehmet Aktaş abime teşekkür ederim. Vefa ağır bir yüktür. Yarın gelen bir mesaj Yusuf kardeşim. Murat abim iyi akşamlar. T3B9'da yatan canım kocam Asil Er'e, Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime şarkısı benden sana gelsin. Ne zaman silebilir ne de mesafeler, seni çok seviyorum. Ben Hatip Erkuş, kadın kapalı infaz kurumunda bulunan iki gözüm. Ne yapıyorsun, nasılsın, beni soracak olursan iyiyim, sen de iyisindir inşallah iki gözüm. Kendine çok iyi bak, hep iyi ol. Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı armağan olsun bir taneme. Murat abi Şakran T2 A19 koğuşuna bulunan tüm kader mahkumlarına ve Ercan İldem'e selam olsun. Canını sıkma kardeşim, inşallah 2 ayda aramızdasın. Murat Bey T2 Kürt Aydın koğuşundan Nurullah Dalbudak. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Reisim Aydın Demirbaş, Kürt Aydın Ozan, Ahmet Kartal, Uğur Alabay, Sefa Ar, Emirhan, Emirkan Yüksel, İsmail Soylu, Volkan Koç, Merat Koruman. Evet, Merat Koruman. Hüseyin Güzel, Mustafa Durak, Arman Murca, Sergen Acar, Yiğit Fırtına, Ramazan Demir, Şehmus Bulut, Yakup Atalay, Arda Kapısız, Özgür Çakar. Bizi seven herkese selam olsun. Müslüm Gürses'ten kopacak bir fırtına tüm koğuşa armağan olsun. Ercan İldem, canını sıkma aslan gibisin. Şakran T219 cezaevinde bulunan tüm mahkumlara sesleniyorum. Ercan İldem. Aranıza yeni geldi, aslan gibidir kendisi, size aslan gibi kardeşlik de yapar, ondan küçük olanlara aslan gibi abilik de yapar, ona sahip hepinizi tez zamanda Allah kurtarsın, Allah'a emanet.

Murat Bey, T3B9'de yatan oğlum Asil Er'e selam olsun canım oğlum. Annen olarak her gün seni düşünür, senin için dua ediyorum, kendine iyi bak. Seni çok seviyorum, hasretin yüreğimde, inşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Şakran T2A19 cezaevinde bulunan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Ercan İldem aslan gibidir. T1

Mader Kürt Aydın abim Ozan Ahmet Kartal ve T1'de olan Resul Kartal'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Son olarak mesajım Kürt Aydın abimin sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizi de hafife almayın çünkü biz şeytandan borç alır Azrail'e kumar oynar. Azerbil'den ev şarkısı tüm Kürt Aydın koğuşuna armağan olsun. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Dün istek atamadım. İşten gelince uyuyakalmışım. Mektup gelmedi henüz. Haberin olsun. Nasılsın dersen hüzünlü. İçimde biraz korku var tabii ama Rabbimden ümidimi kesmiyorum. Sürekli dua ediyorum. Dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolları yorulmak için değil sana varmak için yürürüm. Yanındayım bir tanem. Bunu sakın unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol her şeyim. Selam Murat abim, ben C8'den Nezahat Çokuyar. Aleyküm selam kardeşim. Benim derdim Mehmetcan Yıldırım ve benim tek ebedi dostum Gamze Batur. Onun derdisi Ceyhun Batur. Bu isimlere selam olsun. Gece bizden bir söz, bizi seviyormuş gibi yapanlara biz de inanıyormuşuz gibi yapıyoruz. Kardeşim Ercan, bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle tez zamanda yanımızda olacaksın. Her zaman yanındayız aslan kardeşim Kerbela Dreş. Selam Murat abi, ben C8 koğuşundan Nezahat Çokuyar, değeri paha biçilemez dostum Gamze Batur, can kardeşim Bergamalı Hasret, onun göz bebeği olan Yağmur Türkiye'de ve Gülbahar Ecellioğlu, geceye şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Huyumuzu bilmeden suyumuza girmeyin, yoksa boğulursunuz, aramızda can kurtaran da yok. Ona göre bu canlara Fatih Bulut'tan Sokak Lambası çalarsan sevinirim Murat abim. TK19 koğuşuna selam olsun. Ercan İldem, ben Ozi Baba, hastayım sana. Bekliyorum seni aslan kardeşim, en kısa zamanda aramızdasın inşallah, sıkma canını. TK19 koğuşuna olan Ercan İldem, senin yerin oralar değil aslan abim, bütün kader mahkumlarına selam olsun. TK19 koğuşuna bulunan Ercan İldem'e bütün Kadife Kale'nin selamları var. Kadife Kale'nin gülü Ercan İldem. TKA13'te bulunan can dostum Ercan İldem, yanlışlık var. TK19'da diyelim. Bulunan can dostum Ercan İldem'e selamlarımı iletiyorum. Güzel günler yakındır. Elbet bir gün aslan kardeşim, Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4B5'te olan Cenk Sun'a selamlarımı iletir misin abim? Cengo, Diyadin'le ilgili konuşmamız lazım muhakkak. Abinin numarasından ara beni, bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Seni iyi yayınlar abi, sağ olasın. Kardeşim benim. Aleyküm selam. Şakran TK19 koğuşuna bulunan Ercan İldem'e selam olsun. Ben abisi Bilocan. Sıkma canını aslanım. Sen en kısa sürede çıkaracağım oradan. Bütün Kadife Kale'nin selamı var sana. Allah sizinle olsun. Aleyküm selam Bilo kardeşim. Sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi. TK19 Kürt Aydın koğuşundan Nurullah Dalbudak. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Tepecikli Armağan, Murte Işıkkentli Aslan kardeşim Çoban. Aliya efsanesi Hüseyin Güzel. Pırlanta'dan daha derdi kardeşlerim için Murat. Şampınar'dan susmayın dağlar armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Aleykümselam. Şakran'da yatmakta olan abim Lokman, Durgan ve kader arkadaşı Mehmet Raşit Şahin için. Ahmet Kaya'dan Metis önünde durdum şarkısı armağan olsun. Biraderim inşallah en yakın zamanda aramıza dönersin kardeşim Hekim Durgan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalılder. Çalıl İlder olabilir mi acaba Arda kardeşim? Öncelikle aleykümselam. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmaktan aynı kandan olmasak da can bam olan kardeşim T1C13'te olan Yusuf Baykuş'a selam olsun. Yusuf'um dostum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Az daha sabır, sana Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Sayfamı yenileyim.

bir sayfada açalım. Murat abi, ben Tevş C5 koğuşuna yatan Arda Çallı der. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran, Tevş C5 koğuşuna yatmakta olan, aynı kandan olmasak da can bağım olan kardeşim T1 C13'te olan Yusuf Baykuş'a selam olsun. Yusuf'um, dostum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Az da sabır. Sana Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Aleyküm selam. Sağ ol Arda kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Tevş C5 koşuna atmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere. Akabinde İzzetcan, Adnan Baysal, Arda Kuvaoğlu, Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekileri bir gün armağan olsun.

musun? Murat abi, ben Şakran Tevş C5 koşunu yapmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşil Örtlü Domdom. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim, abilerim Bengin, Orhan Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozdağ selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu alem kolpayı kaldırmaz. TK19'da bulunan can dostum Ercan İldem'e selamlarımı iletiyorum. Güzel günler yakınır elbet. Bir gün aslan kardeşim, Rabbime emanet ol. Ben Naz, Şakran TK C1'de bulunan sevgilim Burak Özkul'a selamlar. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız bir tanem. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, canım oğlum seni çok seviyorum. Çok az kaldı, İnşallah seni almamıza Oy Hasret şarkısını armağan ediyorum. Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan oğlum Arda, seni çok seviyoruz. Dört gözle gelmeni bekliyoruz babacığım. Bir an önce güzel haberlerini alacağız inşallah Özgür Kaplan'dan azar azar. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin canım? Ben İzmir'e döndüm, bir ada yaklaştım, kalben de yakınız zaten. Seni çok seviyorum canım, çok özledim güzel kızım, dualarım seninle Simam. Dikkat et kendine oralarda, sağlığına beslenmene, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle canım kızım, seni bekliyoruz, kimse kalmaz oralar canım, beklenen özlenensin, en büyük zenginin özgürlüğün olsun, iki gözüm uygar Donay'dan. Ana öyle zor ki çalarsanız sevinirim. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim.

selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C5 koğuşundan yatan Arda Çalışkan. Aleyküm selam Arda kardeşim. T1C13 koğuşuna yatan, kan bağım olmasa da can bağım olan canlarım. Canım Alişkan. Böyle yazılı Arda. Alişkan. Seni çok seviyoruz. Bütün kuzenlerin olarak seni burada dört gözle diyelim. Bekliyoruz. Yusuf Baykuş'a selam ediyorum. Elbet bize de o güneş doğacak. Az daha sabır Özgür Kaptan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Murat abi Şakran Teşri'ye 5 koşuna yatmakta olan kuzenim Arda Çalışkan, seni çok seviyoruz. Bütün kuzenlerin olarak seni burada dört gözle bekliyoruz. Hepimiz seni çok özledik. Geldiğin zaman ilk hamburger yiyeceğiz söz. Ben İrem ablan. Kendine çok dikkat et. Ömer dayının da çok selamları var. Gözlerinden öpüyor. Kuzenlerinden sana bu şarkıyı armağan ediyoruz. Eyüpo yeraltı. Murat abi ben C11'den Ercan. T3B17 yatmakta olan biricik sevgilim Ümit Bingöl radyo başına. Bana arar mısın? Bir roman var, okuyup da bitiremedim. Hayallerim var, hükmedemedim. Ümidim var, seviyorum deyip de elveda diyemedim. Zelden yol bize gelsin sevgilim Ümit. Bunda da karışıklık var vallahi kardeşim benim. Şakran TK19 koşuna bulunan Ercan İldem'e selam olsun aslan kardeşim. Bu zor günler geçecek, en kısa sürede aramızda olacaksın. Ben C5 koşulan İstanbullu Kübra Karagöz. Kan kardeşim Dilek Özüzdür. Beyaz lokumum Yasemin Aykut, canıma can olan Didara Özel radyo başına. Canlarım bence 5 koğuşundayım, beni merak etmeyin, ben iyiyim, kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi, ben C6 koğuşundan Gülay İlhan, aleykümselam kız kardeşim. C16 koğuşunda yatmakta olan Ebru Göçük radyo başına. Dilekçe falan yazma, cumayı bekle, kızgınım sana, yine de kıyamıyorum işte, sen benim canımsın. Çöküp atamıyorum seni. Çok seviyorum. Ebru hangi derdin dermanısın? Söyle o derde düşeyim. Kıymetlilerim Çimentepe'li Ayşegül ve Diyarbakırlı Şükom. Sizi unuttum sanmayın. C16'ya ve Yaren Baz'a kuşak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Başta Ebru'm olmak üzere adı geçen derdlerime. Kız kardeşim yarın gelmiş mesajım. Bir gün olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B14 galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kürt ve de aleykümselam Sait kardeşim. Buradan baba yarısı olan amcam Yalçın Öztanık, Mesul yardımcımız Kenan Dilek, Aslan Sadullah Başat, Samet Tural dostlarım, Halis Uçar, Namıder Sarı Uğurcan Tekin yani Eşiko ve Sivaslı Osman Güneş'e çok selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğine. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Her gülen sanmasın ki ağlamaz. Her ağlayan sanmasın gülmez. Düşmeden kimse burayı bilemez. Yarım gelen bir mesaj saytım. Şakran kadın cezaevinde yatan kardeşim Sima Coşkun. Bacım senin yerin kalbimde çok başka. Seni unuttuğumu sanma. İstek yolluyorum sürekli. Duymuyorum dedin. Bugün içim içimi yedi. Yok. Bu kardeşimiz her gün atıyor Sima kardeşim. Her akşam sana ait en azından 4 tane 5 tane mesaj okuyoruz kardeşim. Sürekli duymuyorum dedim. Bugün içim içimi yedi. Bulunduğun yer ne olursa olsun kalbimi

gizlesin. Zor günler insanı yorar ama gün gelir kapılar açılır. Bu günlerde geride kalır. Seni çok seviyorum. Görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok dikkat et. Bacın Asya Uras. Bu arada... Murat abi kolay gelsin. Kadın kapalı yatan canım bebeğim yüreğim can suyum. Senin o kısık gözlerini yerim ben. Az kaldı tişim. Dışarıda görüşeceğiz. Yasa eli kulağında geliyor. Rabbim seni ve bütün mahkumları bir an önce kurtarsın. Sen iyi ol, o bana yeter. Affet artık beni. Biliyorum bana çok kızgınsın. Ne dersen haklısın. Süründürdün beni ama yine de senden vazgeçmem. Seni çok seviyorum. Abim benim. Zara'dan sen benimsin. Ben senin şarkısını çalarsan sevinirim. Herkese selamlar. Hepinizi Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 koşulan Ahmet Bereket. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Öncelikle Serhat küçük dayıma namı der. Bizi küçük büyük ayırt etmeden saygı, sevgi ve adaletle koruduğu için sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. T2.10 koşunu olan can dostum Şaban Deren'e, koğuş arkadaşlarım Mertcan Karayüz, Yusuf Oyur, Erdi Şeker, Velat Sürer, Hamit Elma, Onur Kale, İlhan Adnan Özdemir, kardeşler Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran Koç'tan, Erkan Olukan, Eyüp Yeldir, Savaş Taş'tan, Fatih Etingu. Ahmet kardeşim bu kadar gelmiş mesajı, bilgin olsun. Ben Mustafa Aydın, başta Aslan abilerim, T2'de 15'te yatan Tweety Muhammed Aydın, Yunus Ülker ve başka kurumlarda olan dostlarım Ekrem Birlik, Fırat Çevik, İbrahim Erişan, Ferhat Turgay, diğerlerine de ismini saymadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Ben Mustafa Aydın. Kardeşlerim bir şarkı sonra müsaade isteyeceğim. Sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim. Hakkınızı helal edin. Hızlı hızlı okuyacağım çünkü 1.30'da havaalanında olmam gerekiyor. O yüzden biraz hızlı okuyacağım, fazla da zaman kaybetmeyeceğim ama bir şarkı sonrası tüm hızımızla biraz daha böyle okuma üslubumuzu bir tık daha yükselteceğiz ki bitireyim mesajlarını. Çünkü çok mesajlarınız var. Bilginiz olsun. İnşallah 1.30'a kadar bitiririm çünkü yola çıkmam lazım. Havaalanına gideceğim. Bugünlük böyle olsun. Abi kardeşlerim bir şarkı sonrası.

Evet, hemen biraz aciliyet kazandıralım. İyi akşamlar İzmir Karabağlar'dan Yiğit ailesi olarak. Şakran Cezaevi TÜŞB 9 bölümde yatan Asil Er. Güzel günler mutlaka gelecek seninle birlikte. Yanındakiler de Allah sabır ve güç versin. Dualarımız seninle. Her daim yanınızdayız Yiğit ailesi. Ben C8'den Bahar Öztanık. Buradan benim kader birliği yapan, benim için çok değerli olan Ruşen Akyıldız, güzel gözlü kardeşim Arzu Polat, Deha Zelvi, Ayşen Yaprak, Burcu Güneş, Bergamalı Hasret ve onun derlisi Yağmur Türkeli, Hanife Kuzey, Murat abi gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle bedelini ödediğimiz hayatın sefasını kimseye sürdürmez. Güllü'den sevgilim armağan olsun. Murat abi T1A17'den Yakup Okuyucu radyo başına. Gitgide daha çok seviyorum seni. İçin rahat olsun sevdiğim. Hayalleri sana, seni de duaya emanet ettim. Ben sevdiğimi, o kaybolmaz zaten biliyorsun. Burak Bulut'tan Manolya şarkısı bize gelsin. Murat abi ben C11'den Muğlalı Emine diyelim. Yanlış yazıyorlar Emine kız kardeşim bak. Ben C11'den Muğlalı Emine. T1B18 koğuşundan Halil Karagöz radyo başına. Sen benim sabrım, umudum ve kavuşacağım yarınlarımsın. İzgi geleceğim plansın. Seni çok seviyorum Halil Karagöz. Sinan Kartal'dan çok seviyorum Halil Karagöz'e gelsin. Muğlalı Emine kız kardeşim. Bu mesajı kime yazdırıyorsan sana zahmet. O kardeşimize de ki kardeşim yazdıktan sonra bir oku. Şimdi Halil diyecek ki Murat abi niye böyle okudu? Sen de diyeceksin ki Murat abi niye böyle okudu, ama bizden kaynaklı bir şey değil. Yanlış yazıyorlar. Eksik yazıyorlar. 25 tane kelimeyi yazacağına 8 tane kelime yazıyorlar. Neyi nereye bırakalım onu şaşırıyorum. Mesela gemide izdim demiş Emine kız kardeşim. Haberin olsun abim benim. Murat kardeşim ben gamsız Taner Deringöl. T2C1 koşu kardeşim Furkan Özen, Dadaş Bengü kardeşim, Samet kardeşim, Murat kardeşim, Turgut kardeşim, Metin Büyükcan yerim, tüm T2C1 koşulan selamun aleyküm kardeşlerime. Güllü'den bir yıl verdik armağan olsun. Ben Ruşen Akyıldız, C8'den can dostum Bahar Öztanık. Aynı şekilde Arzu Polat, Deha Zelvi, Ayşen Yaprak, Burcu Güneş, Hanife Kuzey, Ersin Can, Bergamalı, Hasret ve onun derlisi Yağmur Türkeli. Murat abi gece Bahar Öztanık'ın sözüyle biz kendi gemimizi yakacak kadar deliyken bizi bir kibritle, çöplükle korkutamazsınız. Murat abi Baran Demet'ten neyleyim? Bunda da yanlışlık var kız kardeşim, bilginiz olsun. Murat abi selamun aleyküm. Biste 1B5 koğuştan tahliye olan Berke Demirli Zindan. Kadir Akiş Gürçeşmeli Eşko. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Seyit Ahmet Güleş, Faili Hüseyin Yavuz ve dostlarım. Eski İzmirli Engin Zengin Narlıdereli Berdan Dorman Ömer Aslan. Hepsine çok selam. Biz burada hep birlikteyiz. Sizleri bekliyoruz. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Şakran'da yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar. Cansu nasılsın, iyisin? Umarım bugün tahliye olamadın. Sıkma canını, Allah büyük, ama diğer mahkemede mutlaka çıkarsın. Üzme o tatlı canını, kendine çok iyi bak. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, seni seven Fırat. Murat abim B8 koğuşundan Azrail Sıla Söğüt. Enderlim Pelin Bircan dostlarım Diren Barut. Emine Temel Dilara Öner radyo başına. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gidenlere elveda, gelenlere merhaba. Herkes hak ettiği yerde Azrail. Murat abi selamünaleyküm. Ben B1T5 koğuşundan tahliye olan Berke Demirli yani Zindan. Aleykümselam kardeşim benim. Buradan dostlarım Engin, Zengi, Berdan, Dorman'a çok selam olsun. Kimse bize sabırdan bahsetmesin. Biz sabrı dört duvarda öğrendik. Karabağlar'dan Yiğit ailesi olarak Şakran Cezaevi T9 bölümünde yatan Asil Er. Güzel günler mutlaka gelecek. Seninle birlikte yanındakilere de Allah sabır ve güç versin. Dualarımız seninle. Her daim yanındayız Yiğit ailesi. T2D15'te bulunan tweetim Muhammed Aydın. Alemde tek olan ablasıyım. Çünkü başka ablası yok.

Buradan onu çok sevdim ve çok selamlarımı söylüyorum. Neredeyse her gün bize arkadaşlarına selam gönderdi. O arkadaşına da selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Kardeşime iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen'de yatmakta olan Aslan abim Muhammed Karagöl. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin abim. Özlem ve hasretle beklenensin kız kardeşin. Aleyküm selam kardeşim. Selam Murat abi, ben Yusuf Güney. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Canım eşim Sibel Güney radyo başına. Aysun ve Dilek Hanım'dan haberini aldım. İdarelik bir mevzu olmuş. Şule Hanım'ın, Özal Hanım'ın neyi oluyorsun diye sorarlarsa kocamın halası dersin seni. C14 koğuşuna aldırıyorum. Beni bu arada sıkıntıya sokma. Bu son olsun. Seni çok seviyorum aslan karım. Kendine çok çok iyi bak. Seni seviyorum canımın içi. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Kurban oldum. Ben Sergen Gürgür. Tekide yatan atam Eyüp Gürgür. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Önemli olan senin iyi olman. Senin yoluna bizim canımız feda. Seni seven oğlun Sergen Gürgür. Tüm dostlara selam olsun. Ben Atakan Nüder. Tekide yatan atam Eyüp Gürgür. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Önemli olan senin iyi olman. Senin yoluna bizim canımız feda. Seni seven oğlun Atakan Nüder. Tüm dostlarımıza selam olsun. Ben Ertuğrul Gürgür. Tekide yatan atam Eyüp Gürgür, bizi merak etme, biziz. Önemli olan senin iyi olman. Senin yoluna bizim canımız feda olsun. Seni seven oğlun Ertuğrul Gürgür. Tüm dostlara da selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C 15'te yatan abim iki gözüm İbrahim Kurt. Doğum günün kutlu olsun. Nice özgür seneler inşallah. Bir dahaki doğum gününde beraber olmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan. Doğum günün şarkısı sana armağan olsun. Seni seven, değer veren kardeşin Ömer Bulut. Murat kardeşim hayırlı yayınlar. Şakran kadın cezaevi B9'da yatan namı der Çingenem Bahar Zengin radyo başına. Romantik sözler yazıyoruz diye kimse bizi ponçik görmesin. Biz de Kadife Kale kızıyız. Bahar abla her daim aklımızdasın. Paşa tıraş oldu, çok sinirli. Seni seviyoruz. Çocuğum Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. B9 koğuşuna Asi Çakır'dan selamlar. Allah kurtarsın hepinizi. Biz T2D15'te bulunan tweet'i Muhammed Aydın Aslan yeğenleri Enes ve Taha. Bugün küçük dayımızın tahliyesinin mutluluğunu yaşarken seni de yollarını gözlüyorum. Bizim için iyi ol ve gel dayı. Seni çok seviyoruz ve hasretle bekliyoruz. Allah'a emanet ol Aslan dayımız. Murat kardeşim ben Tepecik Tenekeli'den Yeter Çamur. Ben Şakran Kadın Kapalı B8 koğuşuna yatan kızım Nursel Deringöl Devrilmez. Özge Çiçek oğlum Sedat kızım Melek ve tüm koğuştaki kızlarıma selam olsun. Hepsini tek tek öpüyorum, Allah'a emanet olun. Rabbim hepinizi kurtarsın oralardan. Amin, hayırlı geceler. Farklı kurumlarda yatan Gamze Deringöl Gülseren Deringöl Öznar. Sana da selamun aleyküm. Son olarak Anvar Yılmaz'dan Deli Gibiyim şarkısı armağan olsun. Şakran T1 C15'te yatan kardeşim dostum İbrahim Kurt doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Bir dahaki doğum gününde beraber olmak dileğiyle canım kardeşim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle dostum Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı sana armağan olsun. Seni seven kardeşin Özgür Can Bulut. Murat abi selamun aleyküm, ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı karizmatik Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun farklı kurumlarda bulunan Müslüm Doğanay, Yiğit Doğanay, Mertcan Doğanay, Berkan, Zengin, Burhanettin, Kansız son olarak Murat abi gece böyle bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda. Yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Ben T2C7'den tahliye olan Şükrü Yaylacı. Koğuşun adaletini sağlayan amcam İbrahim Yurteli. Kardeşim Kadir Yurteli. Akabinde abi kardeşlerim Murat Özel yani Namıder Bekeş. Gazi Yaşar Turgay Hamza Gelitekin. Semih Arslan Sergen İçmez Ömer Şahin Merdo Manav Mevlüt Taşdemir Murat Turgut Özkan Özdemirli. Herkese selam olsun. Çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Selamünaleyküm Kale Murat. Ben T1B16'dan Mehmet Salman yani Uçe. Aleyküm selam Mehmet. Sağ olasın Bremen. Murat abi sen cansın Kale Murat. Unuttun bizi ha. Seviliyorsun Murat abi. Senin aracınla abilerim selam yollamak istiyorum. Kur'an'ımı unutmam. İnsan sevdiklerini unutur mu? Uçe sen benim kardeşimsin olur mu? Kafamız yorgun sadece. Hele bugünlerde inan çok yorgunum. Uçe sana da sevgiler selamlar kardeşim benim.
Ben TKCY'den tahliye olan Şükrü Yaylacı, koğuşunu adaletli sağlayan amcam İbrahim Yurteli, kardeşim Kadir Yurteli, akabinde abi kardeşlerim Murat Özel yani Namıdar, Bekeş Gazi, Yaşar Tugay, Hamza Geli Tekin, Semih Arsan, Sergen İşmez, Ömer Şahin, Merdo Manav, Mevlüt Taşdemir, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, herkese selamlar olsun. Çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Canıma can olan kadın, seni çok özledim. Biliyorum canın oralarda çok sıkkın. Anneannenden aldım haberini. Sana kurban olurum, az kaldı. Sen orada iyi olmazsan ben dışarıda iyi olamam. Sen güçlü ol ki ben de güçlü olayım. Seni dışarıda bekliyorum. Sen hiçbir şey kafana takma. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim. Uygar Doğanay'dan Hasret Şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar. Sağ ol Murat kardeşim. Şakram B2'de yatmakta olan canım Emel Madak için Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısını çalarsanız sevinirim. Tahsin Çankaya armağan olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan aşkım Nazan Demirhan. Ömrüm gözlerim yollarını ararken kalbim anılarımızı saklıyor. Sultanım seni her daim seven Murat. Bu akşam çalan şarkılar seninle masanı paylaştığın arkadaşların olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat Bey, iyi yayınlar. Ben Afyon Karahisar'dan Şükrü. Aleykümselam abim benim. Şakran kadın kapalıda yatan eşim Zühal Aksır'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Sil ve Bende Kalmadı şarkısı kadınıma armağan olsun. Zühal'im kendine iyi bak, seni çok özledim. Bir telefon kadar uzağım sana iki gözüm. Bizimkilerin de çok selamları var, kulaklarını çınlattık, sevilen ve beklenensin, eyvallah. Rabia Diler'den Aycan Kabayel. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Çok özledim seni. Burnumda tütüyorsun. Denize gönderdiğin mektubu aldık bugün. Benimki yok sanırım. Geri gitti. Yeni mektup yazdık ama kendine çok cici bak. Sen bize çok lazımsın. Kurban olduğum bacım. Yanındaki ablalara selamlarımızı ilet. Allah'a emanetsin bacım. Seni çok seviyorum ve sabırsızlıkla sana sarılmayı bekliyorum. Kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, canını sıkma, her şey Allah'ın izniyle düzelecek. Bizi aramadın, çok üzüldüm ama biz elimizden geleni yaptık. Böyle yapıp bizi de burada üzme. Seninle birlikte ben de ceza yatıyorum burada. Üzülme, vardır bunda da bir hayır. Bugün değilse elbet bir gün. Seni çok seviyorum. Selin'in de çok selamı var. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Çağlar. Ben Menemen cezaevinden Mustafa Çiftçi. Buradan başta Rafet Çiftçi olmak üzere bütün dostlarıma, abilerime bolca selamlar. Bugün çalan bütün güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şakran kadın kapalıda yatan Cansu Gülbahar. Cansum canını sıkma. 20 gün çabuk geçer, Allah'a şükret. Her şeyin hayırlısını dile. Bu sefer kesin çıkarsın, vardır bunun da bir hayrı. Seni çok seviyorum, sakın kendini üzme. Kurban oldum, Allah'a emanet ol. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Kadın kapalı cezada yatmakta olan Sima Coşkun bacım, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan canımız çok sıkın ama her şerde bir hayır vardır. Sizi yanımızda göreceğimiz günleri bekliyoruz dört gözle. Bu arada çok güzelleşmişsin, çok seviyorum. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Çağla Gülbahar. Murat abi Foça açıkta yatmakta olan Umut Onur. Şakran kadın kapalıda derdi canımın canı sevdiğim Rabia Taşkesen ve canıma can. Kuzenim Gamze Çakar selamlar olsun. Rabbim birbirimizi kavuşturmayı nasip etsin. Gümüşbalalı Umut Onur'dan Ahmet Kaya, saçlarında yıldız düşmüş şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Ben Aynur Cambaz, buradan eşim Volkan Cambaz'a sesleniyorum. Yıldız Silbe'den Su Olsam Sensiz Akmam Ki şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Aleyküm selam kız kardeşim. Sayfamı yenileyim. Vallahi biraz hızlı okuyorum kardeşlerim. Havaalanına gitmem lazım. Oradaki garip bir kardeşimiz var. Mağdur bırakmak istemiyorum. Biri çeyrek geçe inecekmiş uçağa. O yüzden biraz hızlı okuyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum. O da bizim kardeşimiz. Onun da işini görelim ki o saatte orada mağdur olmasın. Bugünlük böyle kabul edin kardeşinizi. Ben T116 koğuştan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz başta ağdayım, Taşkın Eleftoz olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mehmet Salman yani Uçe, Ali Endek, Osman Temel, Diyar Kardeş, Necdet Portakal, Sedat Aydın, Çılgın Meydancı, Selahattin Ecerel, İsa Yıldızhan ve ismini sahip sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz. Başta Muhammed Karagöl, Emir Uzun olmak üzere Menemen, B6 koşuna atan tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun elbet. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Beklenensiniz Adana Layhan, Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan ediyorum. Hemen bir kez daha sayfamızı yenileyelim. Hmm.
Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Aynur Cambaz. Buradan eşim Volkan Cambaz'a sesleniyorum. Yıldız Silbe'den Su Olsam Sensiz Aklım şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Sultanım çocukları.

sakın merak etme, hepsi iyi. Murat'ın sana selamı var, babaannesi seni çok özlemiş, haberin olsun. Yarın aramanı bekliyor. Ezel ablama selamlar, bizi merak etme Cano. Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyorsun. Seni seven Murat. Gecen güzel olsun Müslüm Gür. Sesten sensiz olmuyor işte. Sana ve masana armağan olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Aynur Cambaz, buradan eşim Volkan Cambaz'a sesleniyorum. Yıldız Silbe'den su olsam sensiz akmam ki şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim abim. Ekinoğlu J2 Koğuş'tan Dinçer Kipbaş. Ben Menemenli Namıder Arabo Dinçer. Kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Koray Arman, Şahin Engin, Vedat Demir, Yakup Yıldırım, Deniz Demir Aş. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Eyüp Bedir, Ali Fidan, Yusuf Karaman, Aslan Yenim, Killi Emo. Anlamsız Koca Dünya, Uygar Doğanay'dan. Ekinoğlu J2 Koğuş'tan Dinçer Kipbaş. Namıder Menemenli Arabo. Aynı kurumda bulundum. Abilerim A12 Koçtan Hüseyin, Belge Mahmut Ece, A5 Koçtan Kadir Namal, Uğur Namal. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Yıldız, Doğan Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın. Bütün Menemen Asarlık çocuklarına selam olsun, Azar Bilvi'den vazgeçemem. Ben Özal İlhan Kadın Kapalı, C6'da olan her bir şeyim kadınım Gülay İlhan. Gülom, gülom, gülom, nasılsın? Umarım iyisindir. Sana dün mektup çıkardım. Dediğin işlemleri bu hafta içi halletmeye çalışıyorum. Ablamı ara. Sana haber gönderdim. Kafana bir şey takma. Başka eksiklerin varsa da söyle. Seni çok çok seviyorum. Özal İlhan. Şehmus Kurcan, seni çok seven cimcimen. İyi gününde, kötü gününde her zaman elini tutup yanında olacağım. Seni çok seviyorum Uygar Doğanay'dan. Sensiz yapamıyorum şarkısı. Benden sana gelsin kara çocuk. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C14'te yatan Ezel Özalp ve can dostu Hatice Buse kardeşimize selam olsun. Dört duvar kime kaldı ki size kalsın kızlar. Ezel Hatice'ye söyle yazsın. Baştan anlattığımız ödeme bütün dosyalar içindi diye yazsın. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Ankaralım şarkısı armağan olsun Ezo'ya. Şehmus Kurcan radyo başına seni çok seviyorum, seni çok özledim kara çocuk. Oradan çıkacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel kalplim Azar Bilbi'den vazgeçemem şarkısı sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi ben Erolcan. Aleykümselam Erolcan kardeşim. Şakran B10 koğuşuna atan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Canımın içi ara artık, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Seni çok seviyorum, sayılı gün çabuk geçiyor. Ben sensiz geçilen günleri yaşanmış saymıyorum. Özgür Alter'den Dem şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Ferhat Kurt. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Şakran T1'de olan dost abi kardeşlerim Mustafa Yıldırım, Ali Aksoy, Vedat Gül, Murat Değirmencioğlu, Çektar Bakır, Mehmet Tunç, Cebrail, Aslan Bülent, Aslan Lokman, Durgan, Ferhat Tekeli, Musa Aydoğan, Mevlüt Can Buldu, Vedat Tüncel, ayrıca ismini hatırlayamadım tüm dost arkadaşlara Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça ve dostça kalın. T3C10 koğuşuna bulan oğlum Şahin Gündoğan babasının can parçası. Hürrem bitmiş sevindik, tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Şahin Gündoğan der ki zaman herkesi sınar, kimini özgürlükle kimini sabırla ama sonunda kazanan umudunu kaybetmeyendir. Şakran 2'nin oldu yatan aslan dostum Can Bahçıvan'a selamlar olsun. Ben Barış Bayram kardeşim çıktım ben. Sen mektup atmışsın, mektup Ödemiş'e gitmiş galiba. Geri dönebilir, zarfın üzerindeki yere gönderir misin? Adres yazıyor, seni çok özledim. Tüm dostlarımıza selamlar. Mahkemene evdekiler demiş kimse gelmesin, yoksa ben gelecektim. Kadın kapalda yatan canımız Sima. İyi olmanı yüce Rabbimden diliyorum. Dualarımız hep seninle. Bizim melek yüzlü, pamuk kalpli kızımız. Rabbim senin kısa zamanda çıkmanı nasip etsin inşallah. Seni çok seviyoruz canını. Sıkma moralini yüksek tut. Hepimiz seninleyiz. Dualarımız seninle. Kanatsız meleğimiz. Allah'a emanet bacımız, teyzen, Mürver ve Serhat. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-14'ten Fırat Çelenk, T1-B8'deki Kurtuluş Çakarlı radyo başına. Yok, Kurtuluş Cerbarlı. Çakarlı olabilir mi? Fırat yanlış yazmışlar. Ben yazılışını okuyayım, belki de öylesi doğrudur. Kurtuluş Cerbarlı radyo başına. Emanetin emanetimdir. İçin rahat olsun, bir isteğin bir arzun olursa burası da senin. Ben Fırat Çelenk ve Mert Kahraman sevgilerimizle. Ben T1A14'ten Fırat Çelenk, kadın kapalıda bulunan derdim Dilek Karakaya sesleniyorum. Mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Sen de inşallah benim mektubumu almışsındır kendine. İyi bak, benim için derlesin sevgilerimle.

Şakran T4A8 koğuşunda özgürlüğünü bekleyen kardeşim Ferhat Arslan ve koğuştaki tüm kardeşlerim. Her zaman aklımdasınız. Rabbime emanet olun. Dostluğu bilen can kardeşlerim. Bir gün o güneş size de doğacak. Serkan Gündoğan der ki, dün seni sınadı, bugün sabrını deniyor. Yarın ise umudunun karşılığını verecek. Vazgeçme. Murat abi, T1-14'te yatan aslan sevgilim Berkant Baran'a selam olsun. Canımın içi, her zaman yanındayım. Bu zor günlerimizi de geçer elbet. Kendine iyi bak Yıldız Silbe. Aklım hep sende, şarkısı benden sana gelsin. Ayrıca T1-B8'den Boran Baran kardeşime, T3-B13'te yatan Burak Baran abime de selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Şahin Gündoğan. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Kadın kapalı B6 koğuşuna bulunan Merve Miray Yıldırıcı. Hücrem bitti, sen de aklımdasın, faks yollarım sana. Şimdilik Allah'a emanet ol, canımsın. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerel. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Biz kimsenin kırılmasın diye kendi içimizi parça parça eden neslin insanlarıyız. Ses etmeden incinen, güçlü görünmeye çalışırken en çok kendi yüreğini yoran, tek zararı kendine olanlarız. Heves ettiği birçok şeyden vazgeçen, anne babasına bile yük olmaktan çekinen, alttan almayı vazife bilen insanlarız. Ayıbı, günahı, edebi, saygıyı bilen o son nesiliz. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Batur ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Yenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerel. Baktınız ki düğüm çözülmüyor, o zaman siz de ipi kesin. Her şeyin çözümü sabretmek değildir. Bazı şeylerin çözümü vazgeçmeyi bilmektir. Çünkü bazı düğümler çözülmek için değil, hayatınızdan çıkarılmak için vardır. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Batur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Yenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben Dilara Canbaz Foça Açık Ceza Kurumu'nda yatan canımın içi, her şeyim, canım eşim Doğukan Canbaz'a. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Aslan kafese yakışmaz ama Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Güzel günlerimiz olacak, biraz daha sabır. Murat abi, bu şarkıyı başta eşim olmak üzere tüm sevdiğini bekleyen kadar mahkumu arkadaşlarına, benden de ona, ondan da dostlarına armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Yıldız Silbe, Uygar Doğanay, Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben Ali Yılmaz, kadın kapalıda yatmakta olan hayat arkadaşım, güzeller güzeli, karım bir tanem. Üzülme, bu bizim imtihanımız. Bu sınavı beraber geçeceğiz canım karım. Seni her şeyden çok seven, her daim yollarını gözleyen Ali'nin gülü, güllüden oyuncak gibi. Murat abi, yayınlar. Ben İrem, Şakran Kapalı'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. İki gözüm, iyi akşamların olsun, seni seviyorum. Ben seni kalben yanındayım. Kendine çok iyi bak aslanım. Yıldız Silve, çok özledim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben Selma Lafanlar, Menemen'de yatmakta olan kocam Mertcan. Lafanlar kalbimin tek sahibi. Nasılsın kurban oldum, iyi misin bir tanem? Bizler iyiyiz, merak etme, tek düşüncem biliyorsun sensin. Sen yol, o yeter. Yine geri sayımlarımız başladı aşkım. İnşallah sağ salim kavuşuruz. Perşembe günü iple çekiyorum seni. Çok özledim sevgilim. Kızımın yakışıklı aslan babası. Senin gibi bir koca bir daha gelmez bu dünyaya. Senin her zerreni apayrı seviyorum. Kendine dikkat et, hasret kokulu. Şakran B3'te yatan Doruk Özdemir kardeşim, seni seven kardeşlerin Egehan, Emocan, Mehdican. Şakran B3'te yatan Doruk Özdemir kardeşim, seni seven kardeşlerin Egehan, Emocan, Mehdican için. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla selamun aleyküm. Ben Hasan Hüseyin Yalçın, aleyküm selam. T3C5 koğuşuna geride bıraktım. Yalnız gönül bağımız daim olacağı abi ve kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Kadın Kapalı'da bulunan, benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Deniz'im, iyi ki hayatıma girdin, iyi ki sensin. Hayatıma kattığın renkler için teşekkür ederim. Allah bizi tekrar bir araya getirmeyi nasip etsin inşallah. Bilmem kaç kavim göçer bu şehirden, sen kalbimden bir milim kaymazsın. Seni çok seviyorum kadınım. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
Ben Selçuk Ok, bugün tahliye oldum. Şimdiye kadar bana mesaj atan cezaevindeki tüm kardeşlerime selam olsun. Bugün tahliye oldum. Allah hepinizi sevdiklerinize kavuşturması dileğimle. Allah'a emanet olun. Bu şarkı Selçuk Ok'tan tüm cezaevi halkına gelsin. Enver Yılmaz'dan Kodes şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen T-Tip'inde yatan aslan kocam Batuhan Tutar'a. Öncelikle gözümün göz bebi, seni çok seviyorum aşkım. Birazdan Sima'yla birlikte eve gideceğiz. Aklın kalmasın, biz çok iyiyiz sen iyi olduğun sürece. Sen benim gözümün bebeğisin, seni çok seviyorum. Bakıp da gördüm bir sen varsın. Bakıp da güldüm bir sen varsın. Sakın unutma. Yarın erken ara, çok öpüyorum seni. Aslan kocam, aslanın eşi de aslandır Batuşum. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abim hayırlı akşamlar, ben Dilara Cambaz. Murat abi, el alem değil de 50 alem de konuşsa, tüm dünya karşımda da dursa, onu sevmekten vazgeçmeyeceğimi bilmesini istiyorum. Canım eşim Doğukan Cambaz'a sesleniyorum, seni çok seviyorum ve Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var, çalarsan çok sevinirim. Allah'ım çoğaltsın sevginize kız kardeşim. Murat abim, ben Dilara Cambaz, Foçaşk cezaevinde yatmakta olan eşim Doğukan Cambaz'ın senden bir isteği var. Yunus Gülser Mehmet İbru olabilir mi acaba? Erol Özbayraktar Yunus Kan arkadaşlarına Mopsane şarkısını armağan edersen çok sevinirim. Aleykümselam Doğukan kardeşim, sağ olasın. Buradan T3A9'da yatan aslan sevgilim Suat Akbalık'a bir şarkı armağan etmeden önce söylemek isterim ki nasibinle imtihan olmadan kavuşamazsın. O yüzden bir ayette denilmiş ki siz birbirinize imtihan edeceğiz, bakalım sabredebilecek misiniz? Ben sabırla bekliyorum ve onu çok seviyorum. Benim için ona Gökhan Doğanay'dan bir dileğim var. Senden şarkısını çalarsanız sevinirim. Murat abim, ben Dilara Cambaz, eşim Doğukan Cambaz için Alişan'dan özlemiştir benim deli hallerimi, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Eşim Doğukan Cambaz'a söyler misin? Telaşımı hoş görsün, ıslandığım ilk yağmurumsun, öyle bir sabrım var ki sabrım derdime hayran Murat abim. Eşime onu çok sevdim, aslan gibi arkasında durduğumu söylersen sevinirim. Aslanın karısı da aslandır. Duymuştur kız kardeşim Doğukan kardeşim. Evet, duymuştur inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ayrancılardan Mersinli Beytullah Gülen'de. Aleykümselam Beytullah kardeşim. Buradan senin aracılığınla cezaevlerindeki dost abi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Onları unutmadığımızı bilsinler. Her zaman özlenen, beklenensiniz. Değerli abilerim Kudret, Soylu Turan, Avşar Recep, Akbulut, Volkan Yılmaz, Sebah Bor, Burak Kan, Serkan Dinçer, Şehmus Gezgin, Fırat Gezgin, Engin, Avşar Sefa Bilen, Gökhan Önüş, Kadın Kapalı'da Yatan Derdiler, Burçin, Çolak Simge, Özbudak, Rojin, Zeynep, Yağmur, Baytekin. Vallahi yarım gelmiş kardeşim benim. Ben Urla'dan Murat Şakran, Kadın Kapalı cezaevinde bulunan B8 koğuşuna yatmakta olan annem Nadire Keser. Anne canını sıkma, biziz, Allah'ın izniyle açık görüşüne geleceğiz. Kibariye'den bu can sensiz yaşar mı, çalarsanız sevinirim. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben T3A20 koğuştan Berkan Batur. Aleykümselam Tatarım. Şakran açıkta yatan abi dostlarım Deniz Karaba, Uğurcan Bıçakçı Sivri, Onur İstanbul'un Nas Hocan, Orhan Cappar, dayılarım İlker Korkmaz, Fatih Uğur, ismini yazamadım, bizi tanıyan tüm abi dostlara selam olsun. Abilerim Deniz Karaba ve Uğurcan Bıçakçı, size mektup çıkardım. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, herkesin gecesi güzel olsun. Ben T3A20 koğuştan Tatar Berkan Batur. Ben T3A20 koğuştan Berkan Batur, Allah'tan başka ilah, yüreğimden başka silah tanımam. Ne bir Allah'ın kuluna tabi oldum, ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca başımız hep dik yaşadık. Can abi Murat, senden isteğim bugün kendi sesinden, Müslüm Gürses'ten Küskünüm şarkısını söylersen sevinirim. Kalite asla tesadüf değildir, sana sevgiler saygılar abican. Ben Tatar Berkan Batur, sözüm olsun, borcum da olsun Tatarım. Vallahi havaalanına gideceğim. Bitireyim mesajlarımızı. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa kimsenin hakkı kalmasın üstüne.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Ayrancılardan Mersinli Beytullah Günendi. Buradan senin aracılığınla cezaevlerinde dost abi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Onları unutmadığımızı bilsinler. Her zaman özlenen ve beklenensiniz değerli abilerime. Kudret Soylu, Turan Afşar, Recep Akbulut, Volkan Yılmaz, Sebah Bor, Burakkan, Serkan Dinçer, Şehmus Gizgin, Fırat Gizgin, Engin Afşar, Sefa Bilen, Gökhan Onuş, Kadın Kapalı'da Yatan derler. Burçin Çolak, Simge Özbudak, Rojin Zeynep, Yağmur Baytekin'e selam olsun kalbi güzel insanlara. Şakran Açık Cezaevinde yatmakta olan başta Seydi Ergün

Abim, gönlümüzde doğamızda seninle. Buradaki hayat akıp gidiyor ama senin yerin senin yerin bizde hep ayrı. İçerideki tüm dostlara özellikle Seydi Ergün abime de selamlarımı ilet. Sen dik dur, biz burada seni bekliyoruz. Gönlünü ferah tut, dışarıda gözün arkada kalmasın elbet. Bir gün o güneş size de doğacak. Adanalı Ayhan geçmiyor, saatler armağan olsun. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet, son mesajmış. Şimdiki okuduğumuz mesaj son mesajmış. Abi kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bugünlük bu kadar abi kardeşler. Ablalar, kız kardeşler. Hoşgörünüze sığınıyorum. Vallahi Kur'an'ıma gideceğim. Havaalanı. O yüzden gideyim o kardeşimizin de işini görelim. O da mağdur olmasın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbimin selameti üstünüzde olsun. Hemen şunu da açayım. Ben gitmeden açıp kapatalım hemen şunu da. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yine yarın inşallah ölmez de sağ kalırsak yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: kimse yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.